Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim," demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
1: Huvellezî

müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril mu'minin.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grupta inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen odur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
0: İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

0: un.
1: Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً

0: ticare. Vallahu hayrur razikin.
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى

0: Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qawmal fasiqin.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

0: Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.
1: وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي

0: Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım" diyeceği an gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.
1: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Allah, eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.
0: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

0: O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir.
1: Elem yet

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

0: أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: اللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: أروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.

0: মিল আখির ওয়া মান ইত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব ওয়া মান ইতাওয়াক্কাল আলা আল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহ ইন্না আল্লাহ বালিগু আমরিহ قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
1: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا
0: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
1: اَسْكِنُوهُنَّ

0: أخرى.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: أَدَى قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah açık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.

Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: merdâte ezvâcik. Vallâhu gafûrur rahîm.
1: Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip Allah da onu peygambere açıklayınca peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince eşi "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

0: أولئك بعد ذلك ظهير.
1: Ey peygamberin eşleri, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

0: أَرَى.
1: Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kafirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin, siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

0: Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.
1: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gulub aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
0: Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
1: Ve Meryem ebnete İmran elleti ehsanet tercehe. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.
0: Yine Allah namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım. Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 27-29. kilometreleri, Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Kayseri Sivas yolunun 57-61. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına Radyo 7'ye, Türkiye'nin yegane alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına, şahsına özgü, kendine mahsus yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz, ne iyi ettiniz. Önce hayırlı cumalar diyelim. Hayırlısıyla bir cuma günü eda edelim. 14 Ağustos 2026'nın sabahındayız. Hicri takvimle 1 Rebiyül evvel 1448'de yeni ayın başlangıcı ve selam hicri takvimde. Canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor ve biz yepyeni bir güne ve programa beraber başlıyoruz çok şükür. Biz uyuduk, uyandık ama dünya olanca hızıyla dönmeye devam etti. Gelişmeleri de hepimizi yakından ilgilendiriyor. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum kardeşim Furkan Bayraktar'la beraber. Furkan'da bugün bir farklılık var. Berberine gitmiş. Böyle gıcır gıcır hale gelmiş, pırıl pırıl gel, sıhhatler olsun diyelim. Sıhhatler, sağlıklı, afiyetli, güzel günler. 0507-977-0101'i de hatırlatalım yayının hemen başında. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden merak ediyoruz. Evelallah da okuyacağız, kelime kelime okuyacağız ama önce şükrümüzü dile getirelim. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle, sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere bahşet. Sen bonkörsün, sen merhametlisin ya Rabbi. Kötülüklerden, fenalıklardan, hastalıklardan, kazadan, beladan, kötü işlerden sana sığınıyoruz. Sadece sana sığınıyoruz. Ne olur bizi, sevdiklerimizi, şu anda amin diyen dostlarımızı, dinleyicilerimizi, onların evlatlarını hıfz-ı muhafaza eyle. Allah'ım yuvalarımıza huzur ver, güven ver, kazançlarımıza bolluk nasip eyle, helalinden bereketliyle ver. Vücudumuza sıhhat nasip eyle, şifa nasip eyle, hepimize afiyet dolu bir ömür nasip et. Geçmişlerimize rahmet, hayatta olanlarımıza sağlık ve esenlik ver. Hastalarımız var, şifa bekleyenlerimiz. Şafi sıfatıyla onlara ne olur sağlıklarını emanet et, sağlıklarını teslim et. Dertlerimiz var, onlara dertlerinden kurtulmak için deva nasip et. Borçlarımız var, onlara ödeme kolaylığı ihsan eyle. Ne olur bu cumanın en güzel bereketiyle geçirdiği, yaşattığı insanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, ve zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde bizi de buna şahit tut ve bizi senin intikamını almak için askerin eyle, memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Türkiye Gazetesi ile turumuza başlıyoruz. Şöyle farklı bir başlangıç. 90 yıl sonra yine göklerde. Hilelerle başarısına ket vurulan ve fabrikası kapatılan Nuri Demirağ'ın NUD-36 hayali yeniden canlandı. Türkiye'nin ilk tek motorlu uçağı NUD-36, biliyorsunuz, tarihe geçmişti. Üretimi engellendi o uçak. Kim engelledi, niye engelledi anlatmaya gerek yok. Onu Sağır Sultan bile biliyor. 90 yıl sonra yeniden semayla buluştu. NUD-36 eğitim uçağının replikası Sivrihisar'da akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün öncülüğünde 11 kişilik bir ekip tarafından uçabilir hale getirildi. Yapımı 8 ay süren replikanın ilk test uçuşunu yine Öztürk gerçekleştirdi. Öztürk, "Uçak beni şaşırttı. Mükemmel kıvrak ve huzurlu uçan bir uçaktı," diyor sevgili dinleyiciler. Ta 1936'dan günümüze. Replikanın yapımında döneme ait fotoğraflar, ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik veriler kullanıldı, onlardan yararlanıldı. Replikayı uçuran akrobasi pilotu Öztürk, inanılmazdı, heyecan vericiydi diyor. Ben bir de gurur verici kısmını size herhalde söylesem anormal bir durum olmaz. Efendim, abartmış olmam. Nuri Demirağ'ın 1936'da kurduğu uçak fabrikası NUD-36 birçok testi başarıyla geçmişti ve sipariş almaya başlamıştı. 1936'da üretimi başlayan uçak. Fakat bir defa daha test edilmesi istendi. Havaalanına sonradan açılan hendeğe çarptı. Havaalanında sonradan açılan bir hendek. Böyle olunca bu uçak tehlikeli dendi. İsmet İnönü tarafından, CHP'li İsmet İnönü tarafından yurt dışına satışı yasaklandı. Bu ilk darbe. Türk Hava Kurumu siparişleri de iptal etti arkasından ve fabrika 40'ların sonunda kapatıldı. İnönü'ye 4 yıl boyunca mektup yazdı Nuri Demirağ, yapmayın etmeyin diye. Cevap alamadı tabii. Bürokratlara rüşvet vermeyi de reddetti sonrasında. Tapulu malı olan Yeşilköy Havaalanı'na da el konuldu sevgili dinleyiciler. Unutmamak gerekiyor, unutmamak lazım. 90 yıl sonra yine göklerde. Alınabilecek mesafeleri şöyle insan hatırlayınca, hayal edince, neleri kaybettiğimizi bugün hatırlayınca, hesap edince ah etmeden geçemiyor. Peki biraz daha güncel haberler. Hay hay. İkinci el piyasası altını bekliyor. Gözler merkezde. Yüksek faiz, altın fiyatındaki dalgalanma, krediye erişim problemini de ikinci elde de vurdu. Lüks araçlar yerinde sayıyor. 400-800 bin lira bandındaki araçlar alıcı ancak bulabiliyor. Sektör yetkilileri son umutlarının Merkez Bankası'nın faiz indirimi ya da altın fiyatları olduğunu söylüyor değerli dinleyiciler. Altın fiyatları deyince şu anda serbest piyasada gram altının satışı itibariyle 6.675'e işaret ediyor. Dünden biraz daha düşmüş gibi. Yani düne göre yaklaşık 100 liralık bir gerileme var gibi satışında. Gram altının satışı 6.675. Enflasyon tahmini 2 puan arttı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, motorin, doğalgaz ve enerji dış emtia fiyatları sebebiyle yıl sonu enflasyon tahminini %28'e çıkardıklarını açıkladı. Karahan, hedefe ulaşmak için para politikasındaki sıkılığın süreceğini de söylüyor. Üsler çekilmez, birleşir, güvenlikten taviz verilmeyecek, asker çekilecek, Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek, üs bölgeleri boşaltılıyor diyenler var. Biliyorsunuz bu iddialar yalan. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valisinin de yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Azami hassasiyetle birlikte provokatif eylem, gerilim ve kamu düzenini bozabilecek gelişmelere karşı en üst düzeyde tedbirlerin alınacağı duyuruldu. Dezenformasyona müsaade edilmeyecek, bütün birimler tam koordinasyon halinde çalışacak, üsler çekilmeyecek, tam tersine birleştirilecek deniyor başlıkta. Dün şehit aileleri ve DEM'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Külliyede şehit ailelerinin terörsüz Türkiye ile ilgili duygularını, düşüncelerini, fikirlerini dinledi Erdoğan. Şehit aileleri de Erdoğan'a gösterdiği ilgi ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM heyetini kabul etti değerli dinleyiciler. Kabul edilen yasa tarihi bir adımdır açıklamasını ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde yaptı Erdoğan. On binlerce canımıza, ülkemizin 40 yılına mal olan bu terör belasını devlet millet el ele vererek kalıcı şekilde çözeceğiz. Mecliste 467 oyla kabul edilen teklifin bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görülmesi gerekiyor diyor Erdoğan. Libya'da büyük takdir gördüklerini söyleyen isimse Hakan Fidan. Dışişleri Bakanı Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında Mekke İttifakı'nda da resmi ortağımız olur diyor. Mısır'ın bu meseleye yakın olduğu ama son anda bir manevrayla bu anlaşmanın dışında kaldığı da biliniyor. Gelelim Alihan Kuriş'e düzenlenen operasyona. 37 kişi gözaltında. Çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmaktan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Öyle paralar yurt dışına çıkartılmış ki 100 milyar liralık kara para trafiğinden bahsediliyor. 100 milyar liralık kara para trafiğinden. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir televizyonda katıldığı yayında Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ilk açıklamasını şöyle yaptı.
2: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon akımın başına geçmesiyle beraber

0: Bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
1: Meşhur melodiyi hatırlarsınız, Bang Bang Lucky Luke. Red Kit'ten bahsediyorum ama bu çizgi film karakteri olan Red Kit değil, çete. Gürcistan'daydı. Red Kit lideri yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Red Kitler suç örgütünün lideri Ferhat Deren, Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi, paketlendi. Arkasından da şimdi Türkiye'de. Paketlendi deyince CHP'li vekil de fena paketlendi. Öyle bir taciz dayağı yedi ki. CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ın içki alemi, taciz iddiası ve skandalla bitti. Katıldığı doğum gününde bir kadına cinsel içerikli sözler söyleyip birlikte olmak istediğini söyleyen CHP'li vekil Yazgan evire çevire dövüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vekil hakkında fezleke hazırlanacağı kaydediliyor. Hani hem bu dünyada rezil hem diğer tarafta Allah muhafaza ama kimsenin başına da böyle bir şey gelsin istenmez. Lakin felaket, rezalet bir durum. Ne siz sorun ne ben anlatayım görüntüyü efendim. Milliyet gazetesinde neler var? Al bir rezil daha. Şarkıcı Mabel'in Halleylim şarkısının sözleri ve müzik klibine ilişkin müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Mabel Matiz'e Perperişan isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlemeler olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Klibi ben izledim. Muhtemelen izleyenleriniz de vardır. Evleniyor adam. Yanında eşi de var. Düğünü derneği var ama o adam düğündeki bir başka erkekle göz göze geliyor. Sonrasında siz yorumlayın. Akabinde üzerinde duygusal metinler ve melodiler. Hem rezil, hem kepaze, hem iğrenç. İşte vergi rekortmenleri, Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdür Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Sıralama böyle. Aynı vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde 70 milyar 394 milyon 682 bin lirayla vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası ise birinci sırada bulunuyor değerli dinleyiciler. Okul forması şart. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermese de özel okullar velileri resmi satıcılara yönlendiriyor. Pantolondan eşofmana okul kıyafeti setlerinin fiyatları 10 bin liradan başlıyor. 35 bin liraya kadar çıkarken bazı okullar resmi satıcılardan alışveriş yapmayan öğrencilerin uyarılacağını belirtiyor. Yani örneğin lacivert renkli bir eşofman giymesi gerekiyor öğrencinin. Sen benim sana adres olarak verdiğim satıcıdan gidip o lacivert renkli eşofmanı almak zorundasın diyor bazı özel okullar. Öyle X yerinden götürüp aynı tonda, kesimde, kumaşta bile olsa lacivert renkli eşofmanı alamazsın diyor. Ayağının sol tarafında küçücük armacığı olacak ve ben de bu çarkı döndüreceğim diyor. Vesselam. Topu penaltı noktasına koydular. Oyuncuları ceza sahasının 18'in dışına çıkarttılar, gerildiler. Ve birazdan koşmaya başlayacaklar, topa pat diye vurmak üzere. O patlamayı engellemek lazım. Başka patlamalar akabinde gelsin istemiyorsak eğer. Teknedeki can pazarına Milliyet gazetesi de yer vermiş. Muğla Fethiye'deki Çığlık Koyun'da bir gezi teknesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu toplam 115 kişi alevlerin hızla yayılması üzerine can yeleklerini giyerek denize atladı ve ancak öyle kurtuldu. Olayda can kaybı ve yaralanma yok. Gözler bölgede son dönemde artan gemi yangınlarına çevrildi. Orada da bir standart farklılığı olduğu anlaşılıyor ya da problemi. Sabah gazetesi. Mümkün oldukça farklı başlıkları okumaya çalışıyoruz. En mutlu gündü ama kabusa döndü. Yeni evlerini görmek için İstanbul'dan Giresun'a giden anne ve kızları selde maalesef ki hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan Kırca ailesinin tek hayali Giresun'daki köylerine bir ev yaptırmakta. Hani umumiyetle hayalimiz budur ya, köyümüze, memleketimize bir ev yaptırmak. Babadan atadan kalan evi biraz yaşanabilir hale getirmek. Çoluk çocuk orada vakit geçirebilmek. Çocuklar, evlatlar, torunlar, akrabalarla güzel günler geçirebilmek. Dünya hayatı bir süs çünkü, anlık bir süs. Orada güzel emareler, işaretler bırakıp gidebilmek. Yalnız inşaat bitince kızını da alıp köye giden Kırca ailesi böyle bir dramla karşılaşacağını tabii kestiremedi. Neşe içinde dere kenarında piknik yapıyorlardı. Bir anda su geldi, sel geldi. 20 yıl sonra ilk kez köylerine giden Burcu ve Burçin anneleriyle birlikte maalesef hayatını kaybetti. Sevgili dinleyiciler, sadece

0: baba kurtuldu. Kurtuldu mu ondan da emin değilim. Yani baba bu acıyla nasıl kurtuldu, nasıl hayatına devam eder? Üç kez mi öldü aslında bu hadisede? Allah sabır versin. Yoksa defaatle paramparça mı olacak hayatının kalan kısmında? Hiç kolay iş değil. Büyük imtihan. Rahmet diliyoruz. Sabır. Playoff'a Kartal Penceresi Beşiktaş Çekya'da 1-0 yendiği Krolove'yi Dolmabahçe'de de aynı tarifeyi uyguladı. Adını UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'a yazdırdı. Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşen Kara Kartal ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Kerni ile golü buldu Beşiktaş. 4. resmi maçında da gol yemedi. 1-0'la geçti gitti. Bugün Süper Lig'de 88 günlük hasret bitiyor. Son şampiyon Galatasaray ligin yeni takımı Çorum'u konuk edecek. Maç saat 21.30'da, sonra ilk haftanın ilk heyecanı, takımlar sahaya çıkacaklar ve biz de yakından takip edeceğiz, spor haberlerimizde de aktaracağız. FETÖ'vari örgüte operasyon, FETÖ gibi gizlilik yöntemleriyle hiyerarşik olarak yapılan Almanya'da Pensilvanya benzeri karanlık bir üs kuran Alihan Kuriş, Alman devletinin desteğiyle, sevgili dinleyiciler, Alman devletinin açıktan desteğiyle. Niye? Niye? Alman devleti beni neden açıktan desteklemiyor? Furkan'ı en azından saç tıraşı itibariyle açıktan niye desteklemiyor? Sizi neden ticari faaliyetlerinizde desteklemiyor da bu Kuriş denen adamın yapısının ya da örgütünün desteğini sağlıyor? Amerikalılar, CIA, Mossad neden FETÖ'yü açıktan destekliyor? Bu arada FETÖ ile ilişkisinin de Kuriş grubunun gayet sıcak ve yakın olduğunu söylemek lazım. En büyük tepkileri de zaten firari terörist FETÖ'cüler verdi Kuriş'lere yönelik olarak düzenlenen operasyona. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir dedi gelişmeye ilişkin.
1: Adalet hizmetlerini hiçbir ayrım gözetmeden milletimizin tamamına karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyorum. Kimse dokunulmaz değildir. Kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler. Hukukun asli amacı vatandaşın huzur ve güven içinde tutmaktır. Hukuk nerede bir sorun görürse, nerede vatandaşımız ya da onun var ettiği devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer. Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar.
0: Efendim, erkenden uyandınız, ne mutlu size. Evinizin bereketi, hanenizin güzelliği, tadı tuzu bol olsun. 0507-977-0101 sizin ilginizle, muhabbetinizle coştu. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 adresini de kullanabilirsiniz. Oradan da zaman zaman ilk mesaja bakıyoruz. Tıpkı Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından okuduğumuz gibi. Facebook'tur, X'tir, Instagram'dır. Radyo 7'nin sosyal medya mecraları da lütfen kullanın. Birazdan ilk mesajı beraber öğreneceğiz. Bilmiyorum. Yani şu anda bilmiyorum. Amerikan askeri bunalımda. Vah canım benim. İran savaşı dolayısıyla bölgede bulunan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görevli askerlerin psikolojisi bozuk. Tuvaletler bozuk, duşlar küflü, ya sıcak suları yok, çamaşırhaneler çalışmıyor, temizlik malzemeleri tükendi, yemekler yetersiz, kötü. Hasbinallah ve nimel vekil. Askerler uzun süre çalıştırılıyorlar. Tabii çalıştırılıyorlar. Bunların yanı sıra yaklaşık 9 aydır denizde olan askerlerin psikolojileri bozuldu. Kimi askerler bunalımda, konuşmuyor, içine kapandı, denize atlamaya çalışıyor falan filan. Hürriyet gazetesi bunu haber yapmış. Yapmamalıydı. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Güneş tutulması eşliğinde meteor yağmuru. Gökyüzü iki ayrı doğal olayla görsel şölene sahne oldu. Türkiye'de Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler şehir ışıklarından uzakta buluşurken Avrupa'nın birçok kenti güneş tutulmasını takip edenlerle doldu taştı değerli dinleyiciler. O dakikalara özel ibadetlerini yerine getirenleri de ayakta alkışlıyorum. Her hadiseyi de böyle sadece şov, konser eşliğinde takip etmemek gerekiyor. Aynı zamanda da teslimiyetle de ve duayla da geçirmek gerekiyor. Bunu idrak edenler var aranızda. Bize ulaşanlar da var. Onlara çok teşekkürler. Efendim, AK Parti 25 yaşında. Yeni Şafak gazetesi duyuruyor gelişmeyi. Kuruluşundan 15 ay sonra. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde %34.28 oyla ya tek başına iktidar olmuştu AK Parti. 2007, 11, 15, 18 ve 23 genel seçimlerinden de zaferle çıkmıştı ve kesintisiz en uzun süre iktidarda kalan parti oldu Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugün de bütün yıpranmışlığına rağmen, bütün eksikliğine rağmen yahut hatalı uygulamalara rağmen %30'lar bandında çıktığını görüyoruz hemen hemen bütün anketlerde. Yıllar sonra, 25 yıl sonra da %30'lar bandında, bilmiyorum herkese nasip olur mu? Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde, nem de %30'un altında, rüzgarın hızı saatte 30 kilometrenin üzerinde, ormanlar için tehlike var. Profesör Doktor Doğanay Tolunay bu koşullarda kırmızı alarm seviyesinde önlem alınması gerektiğini söylüyor. Yani 30'a dikkat etmek gerekiyor. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde, nem %30'un altında, rüzgarın hızı saatte 30 kilometrenin üzerinde. Dikkat etmek gerekiyor. Motorinde 9.2 liralık ÖTV indirimi dün yürürlüğe girdi, biliyorsunuz karar. Litre fiyatı 80'den 70.8 liraya düştü. 9 liraya aşan indirim dün itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı değerli dinleyiciler. Yeni Akit, doğayı daha da büyüteceğiz diyen Bakan Kurum'a, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yer veriyor. Depozito iade sisteminin yepyeni bir evresine geçildiğini, projede ambalaj sayısının 100 milyonu geçtiğini, Türkiye'nin bu projeyi sahiplendiğini, milletin çok sevdiği doğayı daha da büyüteceklerini söylüyor. COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum değerli dinleyiciler. Peki Ankaralılar isyanlarda, çünkü Ankara'da ciddi yol problemi var. Bizi Ankara'da da çok sayıda binlerce dostumuz dinler. Muhtemelen şu anda da radyolarının başındalar. Başkan Mansur Yavaş'ın yol yapımına karşı olması sebebiyle, hatırlayacaksınız o ifadelerini, Mansur Başkan'ın, yani yol yapalım da trafik daha mı çok artsın diyen bir başkan Mansur Bey. Bu sebeple Ankara'da trafik her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Keçiören Selçuklu Caddesi'ndeki 2 kilometrelik yol 2 yıldır tamamlanmıyor sevgili dinleyiciler. 2 yıldır tamamlanmıyor. Mansur'un kafası şuna benziyor. Ya bu yayını yapacağız, reyting artacak, ne gerek var? Dahası için çalışmak lazım gibi bir kafa bu. Dahası için çalışmak için daha çok efor lazım, daha çok hazırlık lazım, daha çok yorulmak anlamına geliyor bu. Yaklaşımına benzer bir yaklaşım. Allah akıl fikir versin. Efendim, akıl, beden ve ruh sağlığının birbiriyle uyumlu, dengeli olması icap ediyor. Siyonist çapulculardan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepkiler var. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre İsrail polisinin eşliğinde 584 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girdi. Aksa cuma ve cumartesi günleri dışında her gün baskılara maruz kalıyor. Bütün dünya, inananlar izliyor, film izler gibi. Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenindeydi. Terörsüz Türkiye yasasının tarihi bir adım olduğunu dile getirdi. Hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz diye konuştu. Şöyle devam etti.
2: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor. Hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır.
0: Efendim okullara 30 bin güvenlik geliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. Yeni dönemde okullardaki güvenliği artırmak için 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edileceğini söyledi. Yani öyle okulun bahçesine, okulun binasına rahatlıkla kafasına göre hatta girip çıkan, koridorlarda dolaşan, veliler arası itişmeye kakışmaya sebep olan, öğretmeni tehdit eden, Allah korusun darbeden, öğrenciyi darbeden, kameralara rağmen şiddeti çok daha vahim görüntüleri sergileyenlere çok fazla rastlamayacağız. Planlama öyle. İnşallah evimizdeki hesapta çarşımıza uyar. Göbekli Tepe'deki eşsiz keşif de gazetede var. Göbekli Tepe'nin kuzeyindeki kazılarda konut olduğu düşünülen dörtgen planlı yapılar bulundu. Bu coğrafya zengin. Öylesine zengin ki farkında bile değiliz lakin bu zenginliğin. Redkit elebaşına kelepçe haberine yine aynı gazete yer vermiş. Gelişmeyi akşam FETÖ'vari yapıya neşter diyerek veriyor. 33 şirkete kayyım atandı. 100 milyarcık Almanya'ya kaçırılmış örgüt tarafından. Almanya'da 75 milyon avroluk bir merkez inşa ediliyor. 75 milyon avro, 100 milyar liradan fazla paranın yurt dışına transfer edildiğine işaret ediliyor. Operasyonda kasa dolusu dövizler, paralar, balya balya paralar. Milletin parası tabii, söylemeye gerek yok. 17 ruhsatsız silah ele geçirildi. Örgütün paravan şirketlerde kayıt dışı parayı sisteme soktuğu ifade ediliyor. Örgütün, Fethullahçı terör örgütünün cesedinin toprağa gömüleceği günde temsilci gönderdiğini, o stadyuma, stadyumdaki ayin benzeri törene temsilci gönderdiğini de biliyorsunuz. Daha neler biliyorsunuz bilmiyorum ama benim bildiklerim de bununla sınırlı değil. Takvim gazetesinde neler var? Yıldızlar Savaşı. Süper Lig'de hasret bugün bitiyor. 2026-27 sezonunda perde saat 21.30'da Galatasaray Çorum maçıyla açılacak. Büyük bir şampiyonluk yarışına sahne olması bekleniyor. Ligimizde Osimhen yıldız, Vlahovic Beşiktaş'ın yeni oyuncusu yıldız, Lukaku Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu, sakat mı değil mi oraları bilmiyoruz henüz, yıldız, Salah tam bir yıldız. Dünya yıldızları boy gösterecek. Türk futbolu için, Türkiye için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim. Merkez bu kez de %28 dedi. Merkez Bankası bu yılki 3. enflasyon raporunu açıkladı. Başkan Karahan bu yıl sonu için %28'i hedeflediklerini söylüyor. Dersimiz Büşra. Konyalı Macide Büşra Yeloğlu 18 yaşında görme yetisini kaybetti. 18 yaşında. Annesi bir değnek verdi ve yürü dedi. O durmadı. İlahiyat fakültesini bitirdi. Milyonlara ders verdi. Yürümeye devam ediyor Macide Büşra Yeloğlu. Azminden zerre kadar kaybetmemiş. Mücadelesinden zerre kadar geri adım atmamış. Önce ayağa kalktı, yürüdü o çubukla. Sonra eğitimine başladı. İlahiyat fakültesine girdi. 2 yıllık ön lisansı bitirdi. Şimdi üniversite eğitimi bitti. Hayatının kalan kısmında yine öğrenmeye ve yürümeye devam eder. O eksik, bu yanlış, saçımda şu var, elimde bu var, bulamıyorum, arıyorum bahanelerinin arkasına sığınanlar için bir Büşra örneği kafidir. Sen gayret et, sonra tevekkülünü yap ama samimi olarak gayret et. Milat gazetesi, bölgede istikrar diyor. Kimseyi düşman saymayan Mekke ittifakının hedefi bölgede istikrar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizmadır. Ortak düşman yok, üst düzey bir mekanizma bu deniyor. Tarihi önemde açıklama Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ten geliyor. Sevgili dinleyiciler, hani anlaşmanın 3 ülkeyle sınırlı olması, net bir düşman tanımı tasviri üzerinden oluşturulmamış olması, bölge istikrarını hedefliyor olması gibi gerekçeler bile birilerini huzursuz etmeye yetmiş. Yani diyor ki ittifakı ben kurarım. İttifakı adamına göre ben çalıştırırım. Güç birliğini ancak ben yaparım. Benim belirlediklerim, benim tayin ettiklerim yapamaz diyor. Dünyanın global yamyamı ya da yamyamları bundan rahatsız. Kuzey Kore'de savaşta. Rusya-Ukrayna arasında yeni beşik aşıldı ve bugüne kadar Rusya'ya topçu mühimmatı, balistik füze ve asker gönderen Kuzey Kore şimdi Ukrayna'ya karşı bir füze birliğini Rusya'nın batısına konuşlandırdı. Ukrayna'ya karşı bir füze birliği. Bu arada saat 30 oldu. 7.30'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Peki 0507-977-0101'e bakıyoruz önce. Mesajı şimdi buldum. Avusturya'dan geliyor. Bizi Arzu Hanım dinliyor Avusturya'dan. Günaydın. Sizin sayenizde haberleri severek dinliyorum. Açılışta yaptığınız dualara da gönülden amin diyorum demiş. Çok teşekkürler efendim. Gönlünüzde ne varsa hayırlısıyla zuhur etsin, gerçekleşsin. Sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla beraber, muhabbet halinde olduklarınızın tümüyle beraber sağlık ve esenlikler diliyoruz. Avusturya'ya da sevgiler gönderiyoruz. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
3: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Compen. 30 yıllık kalite Compen.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compen.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: detaylarını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: %31'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.35. %31'in ayrıntılarını anlatalım şimdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı seyri görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yandex'e göre her iki istikamette, yani Anadolu'ya geçişlerde de Avrupa'ya geçişlerde de açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray istikametini yoğun akıcı olarak sayabiliriz. Başka noktalar da var yoğun akıcı seyreden. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısım. Bir de daha kalabalıklar var. TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, ters istikamette Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar olan bölüm ve yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar durum aynı. Yoğun, haberiniz olsun.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Her birinizi saygıyla selamlıyoruz. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, pırıl pırıl bir cuma gününü Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Instagram'da yazan dostlar var. İzmir'den Adem Bey'in mesajını görüyoruz. Ankara'dan Emin Bey'in mesajını, yok şu anda Kırıkkale'de. Johnny'ler niye bunalmış diye soruyor Emin Bey. Yüzlerce uçak mühimmat bölücülere, teröristlere getirmişlerdi. Herhalde o yorgunluk onları bunalıma sokmuş diyor. Alınan ahlar adamda huzur mu bırakır? Beddualar karşılıksız mı kalır? Sizi bulmaz mı? Ayağınıza dolanmaz mı? Peki, Bünyamin Demir Kaynak'a çok teşekkürler, bizi Kayseri'den dinliyor. Aras dostumuza çok teşekkürler. Az evvelki şarkıcı ile ilgili söylemlerinizi çok beğendim diyor. Çok teşekkürler efendim. Ben bireysel kanaatimi söylüyorum. Tabii, bireysel kanaatim. Eğer adımın, şahsımın isminin zikrini içeren bir radyo yayını ya da bir medya yayını olsaydı tamamen bu paralelde ilerlerdik. Ama sadece benim bireysel kanaatim. Ayrıca benimle aynı kanaati taşımanızdan da çok memnun oldum doğrusu. Fatih Yazanel'e çok teşekkürler Çerkezköy'de. Fatih'cim, radyonun sesini biraz aç kardeşim. Günaydın diyoruz. Mehmet Bey'e selamlar. Malatya'dan Asım Akkurt, cumayı tebrik ediyoruz. Sabahları serviste muhakkak biz sizi dinliyoruz diyor. Seyfettin Kılıç'a hayırlı işler diyelim. O da direksiyonda. Kaptan hem İstanbul trafiğinde seyrine devam ediyor, hem de serviste arkadaşlar var. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Kazansız, belasız, pırıl pırıl bir gün. Hüseyin Karabay'a çok teşekkürler. Hayırlı cumalar diyen. Türk zilleri. 400 yıllık İstanbul zanaatı bu. Yani bizim köklü medeniyetimizin temsilcileri olarak bugüne kadar geldi. Belki farkındasınızdır, belki değilsinizdir. 400 yıllık bir zanaat diyerek tanımlanıyor. Yani büyük büyük büyük dedenizden miras. Türk zili değildir o, Yunan zilidir diyenler de çıkabilir. Çıksın arkadaş, o da çıksın. Savaş meydanlarından artık sahnelere uzanan bir zanaat bu. İstanbul zanaatı, Türk zili. Bakır ve kalayın ateşle buluştuğu çekiç darbeleriyle her biri parmak izi gibi benzersiz bir karaktere kavuşuyor. Ziller elle yapılıyor. O yüzden dünya sanatçıları, davulcuları, zilcileri İstanbul'dan muhakkak bu alışverişleri yapıyor ve zillerin alameti, farikasının işte bu özel eşsizlikte saklı olması da tesadüf değil. Yılların yaşanmışlığı. Ama ben ne yalan söyleyeyim, Türk zilini Hani o bateride kullanılan ziller var ya, bateriyi de bayılırım bu arada. Bir ara öğrenmem lazım, hangi ara bilmiyorum. En çok mehterde seviyorum. Siz mehter mi dinlemek istemiştiniz? Duydum sizi. O halde Radyo 7'nin sesini biraz açın lütfen. Açıldı mı? 14 Ağustos Cuma sabahı itibariyle işte size Radyo 7'den armağan.

0: Yeni Mahalle'de Ankara'da dinliyor bizi. Burcu Yüksel, iş yerindeyim. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi diyor. Estağfurullah efendim, sizin kanınız asil. Yani bu kan, bu melodiye duyarsız kalamaz. Bütün deformasyonumuza rağmen, bütün yıpranmışlıklarımıza, bozulmuşluklarımıza rağmen bu öz kan buna karşı duyarsız, umursamaz kalamaz. Bigane kalamaz, uzakta kalamaz, tüyleri diken diken olmadan kalamaz. Bunlar olmuyorsa bir karışıklık, bir yerlerde bir karışıklık var demektir maalesef. Meta'ya dava yolu. Sosyal medya devi, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken, benzer davaların açılmasının yolu Eylül'den itibaren Türkiye'de de başlıyor. Zahmet olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları yeterince koruyamadığı için Mart'ta 375 milyon dolar cezaya çarptırılan Meta, geçtiğimiz haftada New Mexico'da çocukların ruh sağlığı krizinde sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Meta'nın ödediği tazminat miktarı 950 milyon dolara yaklaştı. Bunun sadece buzdağının görülen yüzü olduğu ve Meta'nın trilyon dolarlık tazminat riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Amerika'daki gibi davaların Türkiye'de de yakın bir zaman içinde açılabileceğini söylüyor. Elmas, çocukların sosyal medyaya girişi ve oynadıkları oyunlarla ilgili bir yasa tasarısı hazırladık. Eylül'de bu yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra sosyal medya platformlarında bir mağduriyet yaşayan çocuğun ebeveynleri bireysel olarak dava açabilecekler diyor. Mayıs'ta Snapchat, TikTok, YouTube ve Meta Kentucky'de bir okul bölgesinin açtığı davayı 27 milyon dolar karşılığında uzlaşmayla sonuçlandırmıştı. Yani 27 milyon dolar ödediler. Bu hafta ise Federal Temiz Mahkemesi Meta, Google, Snap ve TikTok'a karşı açılan 3000'den fazla ek davanın devam edebileceğine hükmetti. Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar fütursuz davranıp karşılığında açılan davalarda milyon dolarlar ceza ödeyebiliyorsa, dünyanın en güçlü pazarlarından birinde Türkiye'de, herkesin en az bir sosyal medya mecrasının bulunduğu Türkiye'de, bazılarının 3, 5, 13, fake'leri de katarsak 105 hesabının bulunduğu Türkiye'de, herhalde yaptığı yayınların, belirlediği içeriklerin, yaydığı hastalıkların hukuki sorumluluğunu da, maddi sorumluluğunu da omuzlarında taşımalıdır. Türkiye'de ikinci dünya ülkesi, üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapmaktan böylece çıkılmalıdır. Ama bu yönde atılmış dev adamı görüyoruz Meta'ya dava yolu haberinden. Devam ediyoruz efendim haberlerimize. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir canlı yayında önemli şeyler söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine değindi İçişleri Bakanı. Doğu ve Güneydoğu'daki 2000'i aşkın kontrol noktasının kaldırıldığını dile getirdi. Diğer yandan pazar günü Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un maçını Gençlik ve Spor Bakanı ile birlikte izleyeceklerini söyledi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.
1: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış da değiliz. Örnek veriyorum, bu yıl içerisinde yasa çıkmadan önce eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yolların kenarında yol arama noktaları vardı. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Mesela onlardan 2763 tanesini kaldırdık biz. Faaliyetlerine son verdik. Çünkü artık terör bitme noktasına geldi. Bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar terör döneminin uygulamalarıydı. Terörlü Türkiye döneminin uygulamalarıydı. Spor da barışın, kardeşliğin bir vasıtası diyebiliyoruz. Sporun da buna aracılık yapmasını arzu ediyoruz. Pazar günü de Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un bir maçı var. Biz bu maçın da iyi yönetildiği takdirde, diğer maçların da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
0: Ne iyi olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Süper Lig'e yükselen futbol takımlarını kabul etti dün. Ayrıntılar şöyle.
2: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor. Türkiye'nin huzur ve güven içinde olmasından rahatsızlık duyanlar bu vasfımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hep beraber bu oyunlara geçit vermememiz lazım. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir. Ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 2026-27 sezonunun adil, rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum.
0: Bizi İzmir'den dinliyor Yıldız Hanım, Yıldız Kaya, iltifat etmiş sağ olsun. Cuma sabahı şahane başlıyor sizinle diyor. İzmir'in hali pür melalini anlatıyor. Bilmez miyim ya ben İzmir'i, Yıldız Hanım bilirim ya, orada bir yılımı geçirdim. Vatani vazifem oradaydı ve uzun sürede çarşıda dolaştım. Kemer altında dolaştım, gözlem yaptım. Canım bir memleket idi, canım bir memleket. Ama o denli beceriksiz, o denli sıkıntılı haller içerisine sokuldu ki bu. Bunu da ben ne bileyim, böyle bodoslama haliyle tercihler bir istikamette yapılınca doğal buluyorum mesela. Fakat şunu hiç doğal bulmuyorum, CHP'li vekil öyle bir dövüldü ki. CHP'li Ahmet Baran Yazgan içki alemine, taciz iddiasına ve skandala karıştı. Katıldığı doğum gününde bir kadına cinsel içerikli sözler söyleyip birlikte olmak istediğini söyledi Yazgan. Evire çevire dövüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken vekil hakkında fezleke hazırlanacağı ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Bilmiyorum aranızda ah yazık diyenler var mı? Ya da tam tersine normali bu kardeşim diyenler mi çoğunlukta? Kanaat sizin, yorum sizin, ben hiçbir şey söylemedim. Üstler çekilmez, birleşir. Güvenlikten taviz verilmeyecek. Asker çekilecek, Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek, üst bölgeleri boşaltılacak iddiaları yalanlandı. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesiyle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha açılmış oldu. Bununla birlikte dezenformasyonlar da arttı. Güvenlik kaynaklarına göre terör tehdidinin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde üsler boşaltılmayacak, aksine belirli noktalarda birleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 81 ilin valisiyle yaptığı toplantıda önemli kararlar alındı. Azami hassasiyetle birlikte provokatif eylem, gerilim ve kamu düzenini bozabilecek gelişmelere karşı en üst düzeyde tedbirler alınacak. Dezenformasyona müsaade edilmeyecek. Bütün birimler tam koordinasyon halinde çalışacak değerli dinleyiciler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede şehit ailelerinin terörsüz Türkiye ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinledi. Onların kiminin artı kiminin eksi yönlü kanaatleri olduğu ifade ediliyor ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardıkları, söyledikleri. Şehit aileleri Erdoğan'a teşekkür etti. Kendilerini dinlediği için, misafir ettiği için, hassasiyet gösterdiği için. Cumhurbaşkanı daha sonra DEM heyetini kabul etti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM heyetini. Sonrasında resmi bir açıklama yok ama görüşmenin öncesinde DEM heyeti Pervin Buldan'la Mithat Sancar'la görüşmeye girerken gazeteci arkadaşlarımıza ve sorularına şu yanıtları verdiler.
3: Beklentilerin, olması gerekenlerin hepsinin olacağını ifade etmek isteriz. Önemli bir aşamaya geçildi çünkü. Belli bir aşamadan sonra çözüm süreci her aşamasında elbette ki görüşmeler yapılıyor, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz. Böyle düşünüyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız ama süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Bu konudaki beklentilerimizi ifade edeceğiz. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Böyle bir beklenti içerisindeyiz.
4: Barış uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır. Barış hukuku bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur. Mecliste 11 Ağustos'ta büyük bir çoğunlukla, tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları elbette değerlendireceğiz. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var, onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da nasıl bir yol haritasıyla oluşturmak gerektiğine dair fikirler de paylaşılacaktır. Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik, biliyorsunuz, yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak. Orada bunları da elbette görüşeceğiz. Kanunu incelediğinizde görürsünüz ki kurulların oluşması gerekiyor. Böylece bu süreç kurumsallaşmış olacak. Çıkan yasa kurumsallaşmanın da temel unsurlarını belirtiyor, içeriyor, düzenliyor. Şimdi bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Başvurular, yani diğer kısımlarla ilgili uygulama ancak bu kurullar oluşup Milli Güvenlik Kurulu'nun da karar vermesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla olacaktır. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı fikirleri ileteceğiz.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
8: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış, ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
7: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Burası Radyo 7.
9: Radyo 7.
10: Reklam.

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor dünyasında ve daha ziyade de futbol dünyasındayız. Avrupa Kartalı'yla başlayalım. Beşiktaş, Hradec Krolove'yi tek golle 1-0'la geçti ve playoff'ta Kaunas Giresun'la eşleşti. Gol yemeden 4'te 4 yapan Kara Kartal gelecek için umut veriyor. Çekya ekibi Krolove'yi sahasında 1-0'la geçmeyi bildi. Kara Kartal ekibimizin galibiyet golü 40'ta Kenny'den geldi. Playoff'a yükselen Beşiktaş ilk maçını 20 Ağustos'ta Zalgiris'le evinde oynayacak. Kara Kartal istekli futbolu ve mücadelesiyle taraftarını sevindirdi. Sezonun flash transferlerinden Leandro Trossard 66'da oyuna girdi. Kalitesi ve hırsıyla kısa sürede dikkat çekti. Bir diğer flash transfer Lusan Milahovic ise mücadeleyi tribünden takip etti sevgili dinleyiciler. Taraftara Beşiktaş'ın taraftarına mesaj gönderiyor teknik direktör Vincenzo Italiano. Karşılaşma sonrasında Milahovic için beraber güzel işler yaptık. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında güzel şeyler yapacak. Konuştuk onunla. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu. Benim gözümde şampiyon bir oyuncudur Milahovic. Ona gol attırmak için oynayacağız. Taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz bir 9 numaraya sahip oldu diyor. Italiano ilk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim bu akşam. Ama mükemmeliyeti beklemek çok da doğru olmaz. Sadece 70 gündür birlikteyiz. İleride mükemmele yakın oynayacağız diyor. Taraftar kulübüne, takımına hayran kalacak diyor. Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Yeni golcü Dusan Milahovic 3 yıllık sözleşmeye imza attı Kara Kartal'da. 26 yaşında Sırp forvet ve bu akşam Tüpraş Stadı'nda taraftarlarla buluşacak. Tören saat 19.03'te. Sezonu şampiyon açıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu 88 gün sonra bugün başlıyor. 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği Süper Lig'in 69. sezonu 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık tarihlerindeki 16. hafta müsabakalarıyla noktalanacak. İkinci devre 15 Ocak 2027'de 17. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Trabzonspor'da Salah, Beşiktaş'ta Trossard ve Vlahovic, Fenerbahçe'de Greenwood ve Lukaku gibi yıldızlar sezon boyunca heyecanla takip edilecek. Ligde perdeyi ise son şampiyon Galatasaray bu akşam saat 21.30'da Çorum'la evinde oynayacağı maçla açacak bu ilk randevu. Haftanın programını, birinci hafta programını hatırlamamız lazım bu durumda. Bu akşam saat 21.30'daki haftanın açılış maçından sonra yarın 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'la, aynı saatte TÜMOSAN Konya Çaykur Rize'le, 21.30'da Gençlerbirliği Fenerbahçe ile Gaziantep Alanya ile karşılaşacak. Pazar akşamı saat 19'da Başakşehir Kocaeli ile, 21.30'da Ahmet Erzurum'la, yine 21.30'da Beşiktaş Eyüpspor'la kapışacak. Pazartesi birinci haftanın son maçı oynanacak saat 21.30'da Samsun Spor'la Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in yeni sezonu bu akşam başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kazasız belasız futbol adına kazanımların çok olduğu bir sezonu diliyoruz doğrusu. Fenerbahçe'de Talişka gerçekten göz dolduruyor. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la sezona hızlı başladı Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde şu ana kadar 2 turda 4 maç oynadı. Bunların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı. Sarı lacivertlerde Talişka en büyük koz olarak ön plana çıkıyor. Geçen sezonda 27 gol kaydeden yıldız futbolcu bu sezona 4 maça 4 golle başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu durumunda bulunan Brezilyalı futbolcu hücum planında baş rolü oynayacak bir isim gibi. Yalnız Fenerbahçe'de başrolü kapmak öyle kolay değil. Mesela Lukaku da var. Fenerbahçe'nin süper yeni transferi Demokratik Kongo asıllı Romelu Lukaku hayatını anlatıyor. Süt ve ekmek alacak paramız yoktu. Evimizde su ve elektrik bile yoktu. Farelerle birlikte yaşıyorduk. Belçika'nın en iyisi olacaktım ve oldum da diyor. Fenerbahçe'ye geldiği için de çok mutlu olduğunu söylüyor Lukaku. dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun, ne diyelim. Umarız iddia edildiği gibi hayal kırıklığı değildir ve sakatlığı müzmin bir sakatlık değildir Lukaku'nun. Kerem Aktürkoğlu'na alternatif olması bekleniyor Lukaku'nun ve rekabeti arttırması. Sarı lacivertler 23 yaş kriterini de bir şekilde karşılamayı düşünüyor. Yaz transfer döneminin 4 Eylül itibariyle noktalanacağına ilişkin de haberler var.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
4: Gümüş Suyu? Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Bir reklam.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Reklam.
11: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
13: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 27-29. kilometreleri, Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Kayseri Sivas yolunun 57-61. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
12: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 47.88 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 47.88'de, avroysa 55.29'da. 55.29. Sterlin 64.68'lerde. 64.68. Borsa İstanbul 100 endeksi dün artı 25 puanla, hatta 26 puanla günü 14.132 ile tamamladı. 14.132 BIST 100 endeksinin son kapanış puanı. Gelelim altına. Gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı Türk lirası karşılığı şu anda 6677 lira. 6677. Çeyrek altınsa 10.895. Yarım altın 21.789 lira. Tam altınsa 43.369 lira. Merak edenlere söylüyorum, ata altını 44.368 lira. Artısı olabilir, eksisi de olabilir. Ne aldınız, nereden aldınız, hangi ödeme şekliyle aldınız, hangi yakınlıklarla aldınız, ne kadar aldınız, bütünüyle değerleri, fiyatları değiştirebilir. Gümüşün gramı 98.35'lerde. 98.35. Brent petrolün varil fiyatı ise 87.12'ler seviyesinde.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Peki merkez ne dedi? 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a gerileyeceğini öngörüyoruz dedi.
16: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttı. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlarda enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde ataletin zayıflamasıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün giderek daha belirgin hale geleceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz.
15: Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sisteminin dışına çıkarıldı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre dün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak ki malumunuz bugün Ağustos ayının 14'ü. Sonraki aylar için 3'er lira arttırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3, Ekim'de 6, Kasım'da 9, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,906 olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesinde de o seviyeye çıkacak. Maliyet baskısını hafifleteceğiz diyen isimse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ÖTV'yi sıfırlıyoruz, yıl sonuna kadar kademeli olarak uygulamaya geçiyoruz. Maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı hedefliyoruz diyor. Ama merkez de %28'e çekiyor. Birbiriyle çelişen durumlar bu. Pompadaki 9 liralık indirimin sevgili dinleyiciler %13'ü aştığı ve depoda yaklaşık 450 liralık bir avantajı ortaya çıkarttığı vurgulanıyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı şimdilerde 79-68'ler seviyesinde. 79-68 İstanbul'da değişebilir. Yakadan yakaya Anadolu Avrupa yakası itibariyle değişebilir. Bulunduğunuz kentte de ufak tefek farklar olabilir. Benzinin litresi ise yine İstanbul'da ortalama 71-40'lar seviyesinde bulunuyor. Haberiniz olsun diyorum ve yine otomobil piyasasından devam ediyorum efendim. Kapora haliyle değişebilir. Bulunduğunuz

0: memur ve şehir dışında bulunan bir kişi diyerek tanıttığını, ardından pazarlık yaparak karşı tarafın şüphelenmesini engellemeye çalıştığını, sonrasında kapora göndermek istediğini söyleyen Kırık, asıl tuzağınsa işte bu aşamada devreye girdiğini söylüyor. Nasıl oluyor ki? Kapora gönderirken insan tuzağı nasıl düşer ki diyenler. Lütfen dikkatle dinleyin. Dolandırıcının kendi IBAN'ının yerine satıcının IBAN'ını ödeme iste sistemine girdiği ve talebin kapora ödemesi gibi gösterildiği kaydediliyor. Dolandırıcının oluşturduğu ödeme talebinin karşı tarafa ulaştığını kaydeden Profesör Kırık, vatandaşın kapora alacağını düşünerek işlemi onaylaması halinde paranın kendi hesabından çıktığını ifade ediyor. Vatandaş bırakın kapora almayı, satıcı arabasının kaporasını almayı kendi hesabındaki parasından oluyor. İşlemlerde açıklama bulunmamasının mağduriyet tespitini, hukuki süreci zorlaştırabileceğini de söyleyen Profesör Kırık, vatandaşın açıklama bölümüne şu ilan kapora bedeli yazmasının gerektiğinin altını çiziyor. Dolandırıldığını fark edenlerin vakit kaybetmeden bankalarını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması gerektiğini kaydeden Kırık, mağdurların evrak, görüntü, IBAN ve mobil bankacılık ekran görüntülerini saklayarak suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini de dillendiriyor. Aman! Malınızla imtihan olmayınız. Dikkat etmekte fayda var. İnsanın basiretinin bağlandığı bazı zamanlar var. Yorgun olduğu zamanlar, çöküntü yaşadığı zamanlar, buhranda olduğu vakitler, uykulu olduğu haller, hasta olduğu haller var. Zaten o hallerde de bu işleri mümkün mertebe ortak akılla yürütmekte, güvenilen insanlarla beraber yürütmekte de fayda var. Hani sizi hançerlemeyecek insanlarla yürütmekte. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosporus Diplomasi Forumu 2026, 3. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ağırladı. Bakan Bayraktar'a katıldığı panelde gençlerin soruları yöneltildi. Bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan'dan geldi.
1: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil, hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik. En azından 2035 için bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığı bitirmesi için birkaç koldan çalışma gerekiyor. Bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yani kendi petrolümüzü, işte doğal gazımızı, Sakarya gaz sahası, Karadeniz'de yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurt içinde, yurt dışında yaptıklarımız bir taraftan, yenilenebilir enerjide yaptığımız çalışmalar, nükleerde yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Mesela ulaştırma. Ulaştırmada Türkiye sadece 1005 elektrik kullanıyor. Ama Türkiye'nin en aslında güçlü olduğu alanlardan bir tanesi elektrik. Ve biz diyoruz ki 2035'e kadar Türkiye 8 ila 10 milyon elektrikli araca, hele bunu kendi aracımızla, işte kendi ürettiğimiz araçla yaparsak bu daha da anlamlı hale gelebilir. Ve 8-10 milyon elektrikli aracın kullanıldığı bir ülke olabilir. Dolayısıyla bizim özellikle petroldeki dışa bağımlılığımızı, yani işte dizeldeki, benzindeki dışa bağımlılığımızı orada düşünmeye başladık. Evet, tüketimin yöntemlerini değiştirerek niye, yani yine tüketim olacak ama elektrik tarafında bizim dışa bağımlılığımız çok daha, diğerlerine göre daha az.
0: Dün galeri işi yapan bir arkadaşımla görüştüm. İşler nasıl Hasan dedim. Abi inanmayacaksın ama dedi. Yani sezonun, yılın en berbat, en durgun vaktini yaşıyoruz dedi bana. İnanamadım tabii. Çünkü yaz dönemi biliyorum ticari hareketliliğin sürdüğü dönemdir. Yaz tatilleri, işte yazlıklar, köy, kent derken hareket her zaman olur. Ama tam tersinden bahsetti. Otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor dedi. Evde de durum aynı. Gayrimenkul sektöründe de durum aynı olduğunu biliyorum diye devam etti. Sevgili dinleyiciler, pahalı ve lüks araçlarda bekliyor. Arabalar bekliyor ama 400 bin lirayla 800 bin lira bandında daha ulaşılabilir otomobiller görece olarak daha süratli el değiştiriyor. Bu eski arabaların daha süratli el değiştirdiği anlamına geliyor. Vatandaş otomobile yatırım yapmak yerine artık parasını ya mevduatta ya da değerli madende, altında değerlendirmeyi tercih ediyor. Arabaya bağlamıyor. Araç yenilemek isteyenlerin imdadına ise senet satış ve takas işlemleri yetişiyor sevgili dinleyiciler. Otomobil iş yapan kurumsal firmaların yaptığı araştırmalar sağdaki sert freni doğruluyor. İkinci el otomobilde ortalama fiyat kağıt üzerinde 1 milyon 169 bin liraya kadar ulaşsa da enflasyondan arındırıldığında reel fiyatların yıllık bazda %8.6 düştüğü görülüyor. Satışlar yılın ilk yarısında %8.1 oranında gerilemiş durumda. Piyasadaki daralma tüm segmentleri aynı şekilde vurmuyor ama. En büyük

0: 1,5 milyon lira ve üzerindeki lüks araç grubunda. Kredi olmadan bu rakamlara çıkmak zorlaştığı için pahalı araçların satılması aylar sürüyor. Diğer yandan kredi gerektirmeyen, vatandaşın elindeki kısıtlı birikimle ulaşabildiği 400 bin lira 800 bin lira arasında bandındaki araçlar görece olarak daha hızlı. Piyasada sadece bütçeyi yormayacak, hızlı alınıp satılabilecek modellere yönelik zayıf bir hareket var. Piyasada en hızlı olan modeller Renault'ların Clio'ları, Fiat'ların Egea'ları, Volkswagen'in Polo'su ve Toyota Corolla gibi modeller. Durgunluk döneminin en belirgin kurtarıcısıysa takas işlemleri. Nakit akışının durmasıyla beraber aracını yenilemek isteyen tüketici uzun süre müşteri beklemek yerine doğrudan galeride takas yöntemine başvuruyor. Tercihlerde ciddi bir değişim göze çarpıyor. Yılın ilk yarısında dizel araç satışları %14.9 düşerken yakıt ve işletme maliyeti avantajıyla elektrikli otomobil satışları %80, hibrit satışları %33 oranında artmış durumda. Bir kez daha söyleyeyim. Dizellerin satışı yılın ilk yarısında yaklaşık %15 düştü. Aynı şekilde elektrikli otomobil satışları tam tersine %80 arttı. Hibrit satışları da %33 seviyesinde arttı. Sevgili dinleyiciler, ikinci elin kilidini altın ve faizin aşacağına yönelik beklentiler yine bir Kaan haberi olarak, Kaan Zengin'in haberi olarak gazetede, Türkiye gazetesinde var. Efendim işte vergi rekortmenleri, Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdür Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Sıralama böyle. Aynı vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası'nın birinci sırada olduğuna işaret ediliyor. Yani devlet kurumunun efendim ilk sırada olduğuna işaret ediliyor. Gelir vergisi ödeyen isimlerinde de bir numarada Baykar var. Selçuk Bayraktar ve ardından Genel Müdür Haluk Bayraktar sıralanıyor. Sonra Koç Holding geliyor. Türkiye'nin bildiğim daha zengin, yıllarını ticari piyasaya kaptırmış, fiyatı ve ürün silsilesini de pekala kaptırmış iş adamları, müteşebbisleri var. Onları o ilk 3'te hiç göremiyoruz. İlk 5'te hiç göremiyoruz. Maalesef yani. Nasıl oluyorsa, okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullardaki şiddet olaylarını engellemek amacıyla bahçe görevlisi adı altında 30 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Çiftçi, görevlerin başvurularının İşkur üzerinden alınacağını ve riskli durumlara ilk müdahaleyi yapacaklarını da söylüyor. Valiliklerle birlikte okulların risk durumlarının belirlendiğini söyleyen İçişleri Bakanı, riskli okullarda emniyet güçlerinin görev yapmayı sürdüreceğini, bahçe görevlilerinin ise ek güvenlik sağlayacağını dile getirdi. Yeni 7 basamaklı okul güvenliği modeli kapsamında ayrıca yapay zeka destekli risk analizi, erken uyarı sistemi kurulacak, okul girişlerine X-ray cihazları yerleştirilecek ve velilerin izinsiz okula girmesi engellenecek. Dijital bağımlılığa karşı da ebeveynler için destek ve danışma hattının oluşturulacağı ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Heyhat, nereden nereye gelindi? Okulun yukarı sınıf öğrencilerinin okul nöbetçisi olduğu dönemlerden, yıllardan şimdi ciddi güvenlik problemleri karşısında 7 basamaklı önlemler dönemine geçildi ve okullara şimdi 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Onlar lüzumu halinde ilk müdahaleyi gerçekleştirecek, emniyetle temas kuracak ya da bildirecek, yukarıya bildirecek. Aynı zamanda yapay zeka destekli risk analizleri, erken uyarı sistemleri kurulacak, X-ray cihazları yerleştirilecek, velilerin izinsiz okula girmesi engellenecek, öyle ya. Elini kolunu sallayarak içeriye girenler, nerede o öğretmen diyerek cümleler kuranlar, ağır ve adi cümleler kuranlar o kadar fazlalaştı ki sevgili dinleyiciler, olur şey değil. Sevgili dinleyenler, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü yaklaşırken yıllardır beklenen İstanbul depremi için de uzmanlardan uyarı geliyor. Uzmanlar deprem hazırlığının en kötü senaryoya göre yapılması gerektiğini söylüyor. Vatandaşları uyarıyor. Tabi yetkilileri de.
1: Her yerde büyük bir deprem gelebilir. Marmara'da da böyle bir risk vardır. Hiçbir zaman yok olmadı. Kuzey kolunda olmazsa güney kolunda. Yine büyük bir deprem bekliyoruz tabii. İnşallah olmaz. 6-6.5'larda kalır ama 7-7.5'larda da olma durumları var. Depremi her an bekleyelim ama sağlam binalarımızda bekleyelim. Yarısı Bizden kampanyası devletimizin çıkardığı bayağı etkili oldu. 2 senedir İstanbul şantiye alanlarına döndü. Bütün binalar yıkılıyor. Bu binalarda kontrollü yıkıldığı için can kayıpları olmuyor. Depreme dayanıklı olmayan binaları temizlemeye başladı kummalı biçimde. Bu yeterli mi? Değil. Daha da çok olması gerekiyor.
0: İran'a karşı aylardır bölgede konuştu Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'deki kriz iddiası Amerika Birleşik Devletleri'ni karıştırdı. Dev gemide çıkan kavgada en az 7 Amerikan askerinin öldüğü ve peş peşe de intiharların yaşandığı iddia ediliyor sevgili dinleyiciler. Yaklaşık 5000 personelin tükenme noktasına geldiği, bazı askerlerin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddiaları. Navy Times, Stars ve Stipers haber sitelerinde konuştuğu asker aileleri görev uzatmalarına ardından askerlerin denize atlamaya çalıştıklarını söyledi. Santiago'da Deniz Kuvvetleri yetkilileriyle düzenlenen toplantıda söz alan bir asker yakını eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki olduğunu işaret ediyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı da yayınladığı bir haberde USS Abraham Lincoln'de çıkan şiddetli bir çatışmada 7 donanma personelinin öldüğünü ve birkaçının da yaralandığını iddia etmişti. Senatörler konunun incelenmesini istiyor, savunma bakanına mektup yazıyor. Amerikalı Johnny'ler bunalıma girmişler, birbirlerini vuruyorlarmış. Hah, ne kadar üzüldüm. İran savaşı dolayısıyla bölgede bulunuyor. Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, görevli askerlerin psikolojisinin bozulduğu kaydediliyor. Düzenli sıcak su alamıyormuş Amerikalı askerler. Ah canım benim. Tuvaletler bozuk. Ne yapsınlar? Duşlar küflü. Çamaşırhaneler çalışmıyor. Temizlik malzemeleri tükendi, yemekler kötü, yetersiz. Askerler uzun süre çalıştırılıyor. Bunların yanı sıra yaklaşık 9 aydır denizde olan askerlerin psikolojileri bozuk. Kimi askerler intihar için denize atlamaya çalışıyor, intihara kalkışıyorlar. Son gelen bilgi, çatışma olduğu, 7 Amerikan askerinin öldüğü yönünde, birbirlerini vuruyor Johnny'ler, sevgili dinleyiciler. Ah ah. Daha ne? Daha bu bir başlangıç. Siz henüz jeneriğini izliyorsunuz efendim. Olanın bitenin jeneriğini. Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da El Alamein kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile ortak basın toplantısına katıldı ve açıklamalarda bulunduğu bölge istikrarının önemine değindi Dışişleri Bakanı. Gazze'de daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık dedi.
2: Bugün tabii ki önemli konumuz bizim, özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak ve uluslararası toplumla birlikte neler yapabileceğimiz konusunu ele aldık. Daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık.
0: Peki, sizin mesajlarınız anında bize ulaşıyor. Hepinize çok çok teşekkürler. 0507-977-0101 başta olmak üzere Radyo 7'nin sosyal medya mecraları da çalışıyor. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresi de. Yanı başımda telefonum var ve akabinde defaatle kontrol ediyorum neler var neler yok diye. Murat Bey bizi Elazığ'dan dinliyor. Canım ülkeme selamlar, hayırlı cumalar. Akaryakıttaki indirimden sonra Elazığ'daki en işlek istasyonlardan birine girdim. Bana yakıt yok dedi diyor istasyon yetkilileri. Bazı istasyonlarda indiriminde yansıtılmadığını görüyorum diyor. Hani bu konudaki savruk halin de bir kontrolle, otokontrolle standart hale getirilmesi gerekiyor. Kimse bu konuda mağduriyet yaşamasın. Bursa'da servisçi Ziya Bey bizi dinliyor. Benzinlikteki fiyat değişikliğini göremedim diyerek mukabele ediyor. Levent Bey. Aleyküm selam. Dün 71 küsur olarak zikrediliyordu. Şimdi 81 küsur olarak tabelayı görüyorum diyor. Ahmet Bey bizi dinliyor. Sadık Torun, ona da sevgiler, İzmir'den dinliyor. Vallahi ben Radyo 7 heyecan içinde dinlediğim bir radyo. Her sabah muhakkak dinliyorum. Bütün programcıları çok seviyorum da siz duygularıma tercüman oluyorsunuz. O açıdan da ayrıca mutlu oluyorum diyerek yazmış. Dolandıranlar. Düşünüyorum da milletçe sürekli birileri bizi dolandırıyor. Acaba bu kadar dolandırılan bir millet var mıdır diye soruyor Fatma Hanım. Eskişehir'den Güzin Bilgin Saçan. Ya malum işte ahbaplar, çavuşlar, belediyeler, o gruplar, cemaatler, şunlar bunlar. Ne kadar haklısınız efendim. Şimdi bir örnek. O evde neler oldu acaba? Yani iddiaya göre CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan önceki gece Edirne'de bir evde bir araya geldiği ikisi kadın üç kişiyle tartışmaya başladı. Yazgan'ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla başladığı öne sürülüyor tartışma. Adam halen bir milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Tartışma sonra alevlendi. Evdeki erkek ve kadınlardan biri Yazgan'a küfürler etti, ona vurmaya başladı. Uzun süre tekme tokat dayak yedi CHP'li milletvekili. Elleriyle kendini korumaya çalıştı. Yaşananlar evde bulunan diğer bir kişi tarafından da cep telefonuyla kayıt altına alındı. Olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu dile getiriliyor. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, karşı tarafınsa Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğuna işaret ediliyor. Yazgan'ı darp eden 3 şüpheli dün Edirne Adliyesi'nde hakim karşısındaydı. Mahkeme şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 105'e 1. maddesince düzenlenen cinsel taciz ve 102'ye 1 ila 2. cümlesinde maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Rezillik diyorum size. Hayır diyorsunuz. Rezilliğin alası diye de devam ediyorum akabinde. Şimdi efendim Can Ataklı gazeteci Ataklı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin ardından bir canlı yayın yaptı. Dikkat çeken şeyler söyledi. İmamoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi Can Ataklı. Hakkında yolsuzluk dosyaları bulunduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı hedefinin siyasete zarar verdiğini söyledi. Şöyle dedi Can Ataklı Ekrem İmamoğlu için. CHP'yi satın almaya kalktı. Siyasetin canını okudu.
3: Bayılıyorum bu. Geri zekalılara bayılıyorum. Hakikaten bak söylüyorum, hiç kimse alınmasın. Öyle hemen vay İmamoğlu da değildi gene bilmem ne filan. Abi artık vız gelir tırıs gider. Yürüyün yolunuza gidin işte bak birileriniz oldu. İmamoğlu CHP'den de istifa etti. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Yani gerçeği suratına söyleyince niye bu kadar öfkeleniyorsunuz ki? Ya adam CHP'yi satın almaya kalktı kardeşim. Hakkında da bir sürü yolsuzluk dosyası var. Cumhurbaşkanı olacağım diye tutturdu. Siyasetin canını okudu. Artık bu gerçeği kabul edin.
0: Evet, artık bu gerçeği kabul edin diyor. Ataklı bile atak geçiriyor efendim. Yolsuz kalan Ankaralılardan bahsedelim şimdi de. Göreve gelirken ne kadar yol aşarsanız trafik o kadar sıkışır şeklinde açıklamalarıyla herkesi güldüren Mansur Yavaş Ankaralılara verdiği sözleri yerine getirmese de en azından yeni yol yapmayacağına ilişkin sözüne sadık. Hiç değilse bu alanda kararlı yani. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yol yapımına karşı olması nedeniyle nüfusu giderek artan başkent Ankara'da trafik her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ankara'nın arterlerini oluşturan caddeler bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönerken zaten trafiğin en yoğun olduğu arterlerden biri olan Keçiören Selçuklu Caddesi'nde 2 kilometrelik yolu daraltan bakım çalışmasının 2 yıldır tamamlanamaması. 2 kilometre. 2 yıldır tamamlanamaması Ankaralılara saç baş yolduruyor. Uzmanlar Ankara'nın Mansur Yavaş döneminde hiçbir altyapı hizmeti alamadığı için en az 20 yıl geriye gittiğini söylüyor. Bir başkente böyle bir belediye başkanının asla yakışmadığını söylüyor. Ne demişti Mansur Başkan? Ne kadar yol açarsanız trafik o kadar sıkışır. Bu tarihi sözü bir yere yazınız.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank'ta.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10 X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Geçiş.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bir reklam.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: %45'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 8.35, %45'in özeti aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde bir İstanbul klasiği maalesef yoğunlaşan, giderek artan ve can sıkan İstanbul trafiği. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin her iki istikamette açık olduğunu görüyoruz. Haliç Köprüsü, orası da az can sıkmaz yani. Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı, Ayvansaray istikameti ise çoktan kalabalık gözüküyor. O3 üzerinde Mahmutbey Batı Kavşağından Bayrampaşa'ya kadar, terste Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar yoğun trafik var. E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun trafik var. TEM'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yine yoğun trafik var. Bu kadar mı? Değil. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar yoğun akıcı. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar da yoğun akıcı seyir var. İncirli'den Ok Meydanı'na kadar da öyle. İstanbul trafiği bildiğiniz gibi vesselam Ağustos ayının 14'ünü göstermesine rağmen takvim. Size kolay gelsin diyelim ve biz devam edelim.
11: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: Radyo 7 burası, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve Türkiye radyolarının en orijinal yayınlarından birini Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Ahmet Buğra dostumuza sevgiler, o bizi Konya'dan dinliyor. Teknik bir saptama yapmış, bunu ben muhataplarına, arkadaşlarıma, teknik idareci arkadaşlarıma ilettim. Hayırlı sabahlar, teşekkür ederim, Allah razı olsun Ahmet'im. Ali Kemal Konukçu bizi Ankara'dan dinliyor, yok Aksaray'dan dinliyor. Aksaray'a sevgiler gönderelim. Mustafa Çelik bizi takip ediyor. Hay Allah senden razı olsun demiş. Sizden de efendim ne muradınız varsa versin. Amin cümlemizin. Aklımızda ne var, kalbimizde ne var? Hayırlısıyla onu nasip etsin. Neyle ilgili söylüyorsunuz bunu? Mehter. Ha, Mehter'le ilgili. Gayet tabii efendim. Mesela Alper. Ankara'dan Alper dostum, kardeşim. Abi sen ne ettin böyle diyor. Yayınlanan Mehter maçına mukabele. Baktım fotoğrafa. Alper'im yani o tüylerin öyle dikilmesi, ben buradayım demesi, ben bunu sahipleniyorum demesi, ben bunun temsilcisiyim, ben bu işin dedelerimden aldığım bayrağıyla torunuyum, erbabıyım demesi tesadüf değil. Yani o kanın temizliğini, nefasiyetini gösterir, aidiyetini gösterir. Her babayı da nasip olmaz yani o tüylerin öyle 7-24 çapraz nöbete kalkması. Seni de kutluyorum, o ruha sahip olan bütün dostlarımızı da kutluyorum. Peki. Devam ediyorum şimdi. Herkes öyle değil arkadaş. Şimdi herkes öyle dersem, bu bayrağın bu çatının altında herkes aynı dersem mübalağa etmiş olurum. Yani lüzumsuz bir damar patlamasına neden olmayalım. Mesela dün düzenlenen baskın. Süleymancılar diye tabir edilen gruba yönelik. Lideri, o grubun lideri Alihan Kuriş. ele başlığını yaptığı bir çete var ve şafak operasyonu yedi dün sabah saatlerinde. Tıpkı Fethullahçı terör örgütü gibi örgütleniyordu o çete. 32 şirketi var Türkiye'de, gıdadan tekstile aklınıza hangi gruplar geliyorsa 32 farklı şirket var, büyük şirket bunlar. Elebaşı Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltında, o şirketlere de el konulmuş vaziyette. Alihan Kuriş'in Süleymancılar cemaatinin başına geçtikten sonra suç faaliyetlerine yöneldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Kuriş ve çevresi teknik ve fiziki takibe alındı. Kuriş'in yasa dışı faaliyetleri belirlendi. Dün 5'te 17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı ve gözaltı kararı verilen 49 kişiden Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Çetenin neler yaptığını iddialar çerçevesinde söylüyorum. Tabi yargılama henüz başlamamış olmakla beraber bir bilseniz 100 milyar liralık para hareketi. Yani Türkiye'den yurt dışına çıkartılmış 100 milyar lira. Yurt dışına para aktarımı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırımı, Alman hükümetinin desteğiyle, tabi Alman Cumhurbaşkanı'nın bizatihi desteğiyle. Almanlar beni niye desteklemiyor? Sizi niye desteklemiyor efendim Alman Cumhurbaşkanı? Sizin de ticari teşebbüsleriniz var, yatırımlarınız var, Allah ziyade etsin. Furkan'ın kuaför parasını niye Almanlar organize etmiyor, desteklemiyor? Hani daha yakışıklı, bütün tüylerden arınmış vaziyette yayında olabilsin Mehmet abisiyle diye. Niye Alman teşkilatı organize? Bilmiyorum. Ben soruları arka arkaya soruyorum efendim. Şimdi 70 milyon dolarlık bir merkez Almanya'da, kale bu, yani merkez dediğime bakmayın, bu bildiğiniz kale. Kuriş çetesinin yapılanma, komisyon sistemi, haberleşme yöntemi Fethullahçı terör örgütüne inanılmaz benziyor. Fethullahçı terör örgütünün firari teröristleri de zaten inanılmaz tepki gösteriyorlar. Yani Türkiye'deki uygulamanın antidemokratik olduğunu falan filan söylüyorlar. Fethullahçı terör örgütüne inanılmaz benziyor. Allah Allah. Yoksa aynı kaynağın organizasyonu mu diye insanın aklına geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın Süleymancıların dini faaliyetlerini değil, Kuriş çetesini hedef aldığını söylüyor Adalet Bakanı. Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir diyor.
1: Adalet hizmetlerini hiçbir ayrım gözetmeden milletimizin tamamına karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyorum. Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler. Hukukun asli amacı vatandaşın huzur ve güven içinde tutmaktır. Hukuk nerede bir sorun görürse, nerede vatandaşımız ya da onun var ettiği devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer. Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar.
12: Uzunca bir zamandır titiz bir çalışma yürütülüyordu diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Almanya'daki 70 milyon dolarlık o merkeze işaret ediyor katıldığı yayında. İlk açıklamayı şöyle yapıyor İçişleri Bakanı.
6: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz, Avrupa'da, Avrupa'nın, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. Ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
12: İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon, Nedim Şener Hürriyet'te yazıyor, uzun bir yazı tabii, her bölümünü aktarmayacağız ama şuraya dikkatinizi çekmem lazım. Şöyle diyor Nedim Şener: soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu vurgulanıyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorunlar arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları kullanmamaları yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman ulak olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturmanın kapsamında inceleniyor. FETÖ ile Alihan Kuriş suç örgütünün yakınlığını gösteren bir gelişme, FETÖ elebaşının ölümü sonrasında düzenlenen Amerika'daki cenazede temsilci göndermeleriydi. Kuriş grubu FETÖ'nün o gününe, yani Fethullah Gülen'in öldüğü gününe düzenlenen törene, hani şu stadyumda futbol sahasında düzenlenen ayin benzeri İncil'den de bölümlerin okunduğu tören var ya, ona temsilci göndermeleriydi. FETÖ'nün askeri mahrem yapı imamlarından Hayrullah Öztürk sosyal medyada işbirliğine yönelik destek açıklamaları yaptı. Nitekim Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gözaltı kararı sonrasında firari FETÖ mensuplarının operasyonu gösterdiği tepki iki örgütün yakınlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili açıklama yaptığı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alman istihbaratının gözetiminde dedi. İngiltere'de geniş bir yapılanması olan Kuriş suç örgütünün Almanya merkezli faaliyetlerini bu ülkedeki istihbarat teşkilatının gözetiminde yürüttüğü medyaya yansıyan haberler arasında zikrediliyor. Alman istihbarat kuruluşları Türkiye'nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli imamlarını, MHP'ye bağlı ülkücü dernekleri, milli görüşü bile takip ederken tıpkı FETÖ gibi Alihan Kuriş yönetimindeki suç örgütüyle ilgili hiçbir takibat yapmaması dikkatlerden kaçmıyor tabii. Devlet uzun süredir takibini yapıyor ve yarına bırakıyor ama asla yanına bırakmıyor diyor Hürriyet gazetesinde Nedim Şener. FETÖ benzeri yapılanma diyerek Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyonun bu boyutunu anlatıyor hepimize.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
13: Halkbank. Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde bankacılık ve sigorta sektöründen 30 şirket yer aldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında çiftçilere 106 milyar 22 milyon lira destekleme ödemesinde bulundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
12: Halkbank. Bir rezillikten daha bahsedeyim şimdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Matiz'in Halleylim adlı şarkısı ve video klibi hakkında müstehcenlik suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Sevgili dinleyiciler, şarkıcı Matiz geçen yılda Pierre Perişan şarkısında eşcinselliği normalleştirme iddiasıyla yargılanmıştı, gündeme gelmişti. Arkadaş, Sarata'da bu yönlü baskı kurulmaz ki, yani her yerden sıkıştırıyorsunuz, bütün özgürlükleri törpülediniz, aldınız yerden yere vurdunuz diyen kafaya söyleyeceğim şey şu, ben o klibi izledim. Özeti şu, adam düğününde müstakbel gelin adayıyla beraber düğün töreninde, sonra yanında oturduğu geline ve düğüne aldırış etmeden başka bir adamla göz göze geliyor ve onunla duygusal sahneler klip içerisinde çekiliyor. Yani erkek erkeğe görüntüler. Sonrasını zaten yedi sülalemiz bilir, alayımız bilir nerelere doğru işin evrildiğini. Sapkın akımların tümüne rezillik ve kepazelik tanımlarıyla tepkimizi gösterdikten sonra muhakkak engel olunması gerektiği kanaati bizde var. Sadece bu şarkıcı üzerinden değil, başka gruplarda var, başka isimlerde var. Ve her bir tesadüfen bu noktaya getirildiği ya da tesadüfen bütün bunların yaşatıldığını falan düşünüyorsanız fazla hüsnü niyet sahibisiniz derim. Organize işler diyorum size. Organize. 25 yılda Büyük Türkiye Devrimi sabahın manşeti olmuş efendim. Çeyrek asırlık iktidarında ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, hayatın her alanında köklü dönüşümler yaptı. Vatandaşların çile çektiği Türkiye'yi büyük bir vizyona kavuşturdu. Demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü. Sağlıktan şifaya, yığma sınıflardan kampüslere, otoyollar, yüksek hızlı trenler, köprüler, tüneller, teknoloji üreten kuşaklar, savunma sanayinde küresel güç, asrın inşasıyla deprem bölgesinin ayağa kalkması, deprem deyince 17 Ağustos depreminin yıl dönümü yaklaşırken yıllardır beklenen İstanbul depremi için de uzmanlardan bir uyarı var. Uzmanlar deprem hazırlığının en kötü senaryoya göre yapılması gerektiğini söylüyor. Hem vatandaşları uyarıyor hem de yetkilileri.
14: Her yerde büyük bir deprem gelebilir. Marmara'da da böyle bir risk vardır. Hiçbir zaman yok olmadı. Kuzey kolunda olmazsa güney kolunda yine büyük bir deprem bekliyoruz tabii. İnşallah olmaz. 6-6.5'larda kalır ama 7-7.5'larda da olma durumları var. Depremi her an bekleyelim ama sağlam binalarımızda bekleyelim. Yarısı bizden kampanyası devletimizin çıkardığı bayağı etkili oldu. 2 senedir İstanbul şantiye alanlarına döndü. Bütün binalar yıkılıyor. Bu binalarda kontrollü yıkıldığı için can kayıpları olmuyor. Depreme dayanıklı olmayan binaları temizlemeye başladı kummalı biçimde. Bu yeterli mi? Değil. Daha da çok olması gerekiyor.
12: Ne diyorduk? Asrın inşasıyla deprem bölgesinin ayağa kalkışı, savunma sanayinde küresel güç, sağlıkta çileden şifaya, yığma sınıflardan kampüslere, otoyollar, YHT'ler, köprüler, tüneller, teknoloji üreten kuşak, dijital Türkiye'nin geleceğe taşınması, e-devlet uygulaması mesela bu tek başına inanılmaz bir devrimdir. Enerjide tarihi keşifler derken uzayda Türkiye varlığı. Türkiye ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatma planlıyor. Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Mühendislerimiz, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi ay aracını geliştiriyor dedi Bakan Kacır. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz ve şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti diyor. 2027'nin ilk aylarında diye de devam ediyor.
15: Uzay meselesi Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi iddiasında da çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi derin uzay projelerimiz var. Milli uzay programı kapsamında sürdürdüğümüz. Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi ay aracını geliştiriyorlar. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti. İnşallah böyle bir İddiayı da Türkiye olarak dünyada çok az sayıda ülkenin başarabileceği bir teknolojik kabiliyeti ülkemize kazandırarak hayata geçirmiş olacağız. Türkiye olarak çok stratejik bir adım atıyoruz ve Somali'de kendi uzay limanımızı inşa ediyoruz. İnşallah o proje de hızla tamamlanacak ve Türkiye kendi roketleriyle kendi geliştirdiği uyduları ve uzay araçlarını kendi uzay limanından uzaya gönderme kabiliyetine inşallah erişecek.
12: Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, sizin genetiğiniz buna uygun değil, disiplininiz buna uygun değil, aklınız yetersiz, eğitiminiz yetersiz, siz ancak satın alabilirsiniz yahut hibelerle yaşayabilirsiniz kompleksini atmış bir Türkiye hedefimizin ortaktır. Yani hepimizin ortak hedefidir. Yeni neslin, yeni kuşağın bunların daha da iyisini yapacağı hususunda zerre kadar tereddütüm yok. Evet, eksiklerimiz çok. Yani enflasyonla mücadele meselesinde büyük problemlerimiz var. Üreticiden tüketiciye zincirinde büyük problemlerimiz var. Asgari ücretli, emekliler konusunda, özel sektörün çalışma şartları konusunda büyük eksiklikler var. Giderilecek, onarılacak yerler var. İhanetin de bin bir çeşidiyle karşı karşıyayız. Ona karşı da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Siz ya da sizden sonra gelecek olan nesiller daha iyi bir ülkeye kavuşmanız için üzerine düşen fedakarlığı fazla fazla yapmak durumundasınız. İdareciler birincil sırada olmakla beraber. Şimdi hilelere başvuruldu, başarısına ket vurulmaya çalışıldı ama üzerinden yıllar geçti ya, 90 yıl geçti. 90 yıl sonra yine göklere çıktı Nuri Demirağ'ın NUD-36 hayali uçağı. Türkiye'nin demiryolu ağının 1250 kilometrelik kısmını inşa eden, ilk yerli paraşütü üreten Nuri Demirağ, 1936'da devletin ilk uçak fabrikasını kurmasına öncülük etmişti. Ne kadar güzel değil mi efendim? Yıl 1936, toparlanıyor genç ülke. Büyük savaşları, badireleri, yıpranılmış görüntüsünü kenara bırakmak istiyor. Ayaklarının üzerinde doğrulma niyetinde. İlk uçak fabrikasını kuruyor. Demirağ, Türkiye'nin ilk tek motorlu uçağı NUD-36'yı tasarlıyor. imal ediyor. Yani hazırlıyor. Motoruyla, çerçevesiyle, aklınıza ne geliyorsa adını tarihe yazdırıyor. Üretimi engelleniyor ama o uçağın. 90 yıl sonra o uçak yeniden semayla buluştu. NUD-36 eğitim uçağının replikası Sivrihisar'da akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün öncülüğünde 11 kişilik bir ekip tarafından uçabilir hale getirildi. Yapımı 8 ay süren bu replikanın ilk test uçuşunu yine Öztürk yaptı. Öztürk, uçak beni şaşırttı. Mükemmel kıvrak ve huzurlu uçan bir uçak bu, diyor. Replikanın yapımında döneme ait fotoğraflar kullanılıyor. Ulaşılabilen sınırlı sayıda teknik verilerden yararlanılıyor. Replikayı uçuran akrobasi pilotu Öztürk inanılmazdı. Heyecanlıydı, gurur vericiydi, diyor. Olmaz olur mu efendim? İhanete rağmen, ki bu milli bir ihanettir. Bu ihanete rağmen bugün hala o gururu taşıyabilenler gayet tabii onu dile getirmelidir. Nuri Demirağ'ın 1936'da kurduğu uçak fabrikasında NUD-36 birçok testi başarıyla geçmişti ve sipariş almaya da başlamıştı. Yani bu uçağı bize yapın, bu uçağı bize satın şeklinde siparişler. Yani ticari çarkıda dönecekti ama bir defa daha test edilmesi istendi. Havaalanına sonradan açılan bir hendeye çarptı uçak. Hani şu içerisine benzin konulmadığı için ilerleyemeyen otomobilimiz örneğinde olduğu gibi. Sonra ne dediler? Bu uçak uçamaz, bu uçak tehlikeli dediler. İsmet İnönü tarafından, CHP'li İsmet İnönü tarafından yurt dışına satışı yasaklandı. Türk Hava Kurumu gayet tabii devlet kurumuydu. Siparişleri de iptal etti sonrasında. Fabrika 1940'ların sonunda kapatıldı. İnönü'ye 4 yıl boyunca mektup yazdı. Demir'a 4 yıl boyunca açın dedi. Bu milli bir meseledir dedi. Üreteceğiz dedi. Mecburuz dedi. Bürokratlara rüşvet verme noktasına iş geldi. Hayır dedi Demir'a, böyle bir meselede rüşvet verme mümkün değil dedi. Sonra tapulu malı olan Yeşilköy Havaalanı'na da dönemin CHP'li yönetimi tarafından el konuldu ve 36 yıl sonra 36 model araç, daha doğrusu NU-36 uçağı 90 yıl sonra yine de bugün göklerde özgürlüğün ve başarının simgesi olarak yerini aldı. Saat 8:55 oldu. Türkiye'nin radyosunda, Radyo 7'de Türkiye'nin havası geliyor. Şimdi de Furkan Bayraktar paylaşıyor.
10: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
16: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Edirne 30, Bursa 29, İzmir az bulutlu 36, Denizli 37, Afyonkarahisar 29, Antalya açık 39 derece, Adana 35, Hatay 32, Ankara az bulutlu 30, Konya 31, Sivas 28, Bolu 26, Samsun sağanak yağışlı 27, Trabzon 28 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 25, Malatya 34, Van 28, Diyarbakır 39, Mardin 36, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 43, Bakü 34, Berlin 32, New York 29 derece.
10: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
12: Bazı illerimizde bugün denize girmek yasak sevgili dinleyiciler. Elverişsiz hava şartları nedeniyle mesela Bartın'da 3 gün süreyle belirlenen plajlarda denize girişlere yasak getirildi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, yarın ve ertesi gün yani 3 gün boyunca denize girmek yasak. Tekirdağ'da Marmara Reylisi ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girmek yasak. İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerinde de özellikle Sarıyer'de Kısırkaya Halk Plajı'nda dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmesi bugün itibariyle yasaklandı. Hayatınızdan daha kıymetli değil, pekala bu yasaklara itibar ederek, dikkat ederek yaşanılabilir ve saatler geçirilebilir. Saatler geçiyor sizinle. 120 dakika bitti yine. Hepinize çok teşekkürler burada olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için. Ben Mehmet Can, yeni haftada yeniden buluşabilmeyi ümit ediyorum. Ve saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Cumanızı da kutluyorum. Hoşçakalınız.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
7: Reklam.
17: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'u
18: ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, Pilot Garaj
19: Shop'u ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
20: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
21: Bir reklam.

0: Kooperatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.

0: Koçak'la Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
11: Anahtar teslim mutluluk.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
16: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
17: Bir reklam.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı. Hoş geldiniz.

0: Özleyen.
1: Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Bir döneme damga vuran, dillere düşen bir şarkıydı. Bugün de programı böyle başlayalım dedim. Sanat müzeyimizden şöyle birkaç eseri sıralamış oldum. Tarzımızı ufaktan değiştirelim. Sabahın bu saatlerine güzellik katacak, renk katacak en güzel eserler. Yine tarafımca repertuara dahil edildi. Bir bir sizler için paylaşıyorum.

Bugün 14 Ağustos Cuma. Size harika, keyifli, çok güzel bir gün diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gününüz çok iyi geçsin. Bunun için varsa benim üzerime düşen bir vazife, işte güne başlangıçta doğru adrestesiniz, kulaklarınız emin ellerde. Sabahın ritmini, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Erkan'la çok canlı da yaşıyorsunuz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Musa Eroğlu'ndan sonra Emel Taşçıoğlu, ne güzel gitti valla. Bilmiyorum katılıyor musunuz bana? Şimdi sizleri bir Nevşehir'e doğru götüreceğim ve Cemal'ım türküsüyle Volkan Konak radyonuzda.
1: Olasın ürgüp dumanın gitmez.

0: yeter yağmurlu. Kumaya rastladım akıyor çamurlu çamur.
1: Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu.

Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın. Vapura binerken Mehmet'le anas. Mehmet'im. Karşıyaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum. İşitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

Hiç ara vermiyorum. Bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. İbrahim Erkal'la programı devam ettireceğim. Bu arada radyolarını yeni açanlara da selam olsun. Gününüz aydın olsun. Diyecek ki İbrahim Erkal, çileli başım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

en iyi yorumcular, müziğimizin en iyi sesleri, Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de. Özgün Müzik'ten iki eser repertuar almıştım. İlkini dinlediniz, Selda Bağcan söyledi. Şimdi ise Ahmet Kaya. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

gelsin bakalım. Çok güzel bir türkü sevgili dostlar. Şöyle suyun öte yanına, Balkanlara doğru götüreceğim sizi. Drama Köprüsü. Makedonya'da yer alan bir köprü. Doğu Makedonya'da.

ve Trakya bölgesinde Drama yöresine ait bir Balkan türküsü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yörede yaşayan halk kahramanı olan Debrili Hasan adına bu türkü yakılmış ve bizlere ulaştırılmış.

Ege türküleri nasıl da güzel. Tarcuş de bu türküde acayip yakışmış. Ağzına sağlık Neran Ünsal. Aynı lezzette peşine çok yakışacak bir türkü daha bağlayacağım. Ve Ege dedik. Ege türkülerini bir başka seviyorum. Hadi bunu da dinleyelim, daha sonra müzik tarzımızı değiştireceğim.

programda son yarım saate girdik değerli dostlar ve Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da programı Sezen Aksu'nun seslendireceği nefis bir Orhan Gencebay şarkısıyla devam ettiriyorum. Akşam Güneşi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ekspertizse Dynobile.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
10: çok daha hızlı
9: ve geniş içeriğiyle
10: çok daha zengin.
9: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
3: Radyo 7. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Devam ediyoruz ama son düzlüğe girdik. Son 15 dakika. Bu süreye de harika eserler sığdıracağım, merak etmeyin. İşte onlardan biri geliyor hemen.

Bugün de ayrılık vakti geldi. Bana ayrılan süre sona eriyor. Son iki şarkı sizler için seçtiğim Ebru Gündeş'ten ve ardından da Serkan Kaya'dan gelecek. Programı tamamlamış olacağız. Ben Erkan Koç, bu cuma sabahında sizlerle birlikteydim. Umarım bugünkü dinlettiğim şarkıları, türküleri beğenmişsinizdir. Sizlere hayırlı bir cuma günü diliyor. Sevdiklerinizle beraber çok güzel bir hafta sonu sizin olsun. Pazartesi sabahı yine Radyo 7'de, yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
1: Herkese merhaba. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de Eda Özdemir sizlerle paylaşacağım. Program başladı. Sizler yerinizi aldınız mı? Harikasınız. Hoş geldiniz.

çok da üzerine alınma der gibi söyledi zaten o şarkıyı, ben sana yazmadım. Hani insanın içini büyüten, değiştiren bir duygu. Sevdasından bahsetti ama bitişinde çoğu zaman küçük bir ölüm gibi hissettiriyor. Şarkıda bunu güzel ifade ediyor.

Ben daha son sözü söylemedim, daha henüz buralardan gitmedim bir hesaplaşma, yarım kalmışlık. Hepsini anlatıyor aslında. Uğurlamadan önce söylemek istediğimiz sözler var ya, işte böyle içimizde birikir. Bazen kırgınlık, bazen de gururdur. Güzel anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken unutulmuyor. Yani daha çok kendimize yapılanlar unutulmuyor galiba, değil mi? Şarkı öyle mi diyecek?

Unutulmak, hani dedi ya, unutulanlar da unutur diye, çoğu zaman aslında bir zorunluluk gibi de hissettiğimiz zamanlar oluyor. Hani böyle kendimizi koruma altına alıyoruz ya, doğru cümle bu olsa gerek. Ama kendisi de can yakıyor. Çünkü bir şeyleri kaybetmek aslında eksilmek demek değil, ama şimdi affetmeyi hazırladım. Affetmek çok başka bir şey. Unutmak değil. Hatırladığımız halde o acıyı efendim sürüklememek peşimizde. Bunu kendimiz için yapmak.

hem yaşamak için hem yaşatmak için çabalıyor ama o kırgınlık ya da şarkıda anlattığı gibi ihanet yavaş yavaş törpülüyor o duyguları, değil mi? Yok ediyor. Bir anda değil aslında, böyle hani bazı şeyler sessiz sessiz olur ya, kendini geri çekiverir. Biz de o boşlukta anlarız neyin ne olduğunu. Onun ayrımına varmak biraz zaman alıyor diyebiliriz. Ayılması zaman alıyor ama acı oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo'ya da burası. Güzel bir düetle devam edelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 47,88, euro 55,37, gram altın 6689, çeyrek altın 10.968 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.190 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarsaçlarından sen suçlusun.

sil baştan başlamak gerekir bazen. Şarkıyı bir dinleyelim, sonra konuşuruz, olur mu?

Sil baştan başlamak gerekiyor. Yeniden sevmek gerekiyor dedi, değil mi? Kendimizi şöyle bir sıfırlamak mesela. Sil baştan, sevmek gerek bazen. Sevgi her şeyi onarıyor mu? Bazen evet, bazen hayır. Başlamak için biliyorsunuz her iki tarafında aynı anda aynı durumu kurtarmak istemesi gerekir. Yani sadece biri çabalıyorsa bu yeni bir başlangıç olmuyor. Eski yaraların üzerini kapatmaktan başka bir şey değil. O yüzden sil baştan, bazen iyi geliyor ruhumuza. Denemek lazım.

güzel söyledi değil mi? Tekirdağ İsa Bey var, şantiyede bizleri dinliyormuş. Ekibi için şarkı rica ediyor. Eda Hanım, acaba sıkıntı mı var? Mesajlarım gelmiyor mu? Vallahi geldi. Ben gördüm en azından. Ve yayınladım da, siz de duyduysanız sorun yok değil mi? Gayet de güzel oldu. Bursa'da Mustafa Özdemir var. Eşim Mevlüde Hanım için bir şarkı rica etmiş. Bu arada fotoğraflı mesajları bekliyorum. Nerelerde kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız. Abdullah Göçmen, Antalya. Her zaman olduğu gibi aracında bizleri dinlerken iş arkadaşları da var yanında. Mahmut Işık, Zafer Türe için şarkı rica ediyor. Tabii ki gelecek. Gülsüm Hanımcığım, ne yaptınız? Selçuk Bey'le buluştunuz mu? Allah kavuştursun diyoruz biz buradan bol bol. Şöyle beraber bir fotoğraf karesi bekliyoruz tabii artık.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: www.rafi7.com.tr
11: www.rafi7.com.tr
12: Tıkla. Anında canlı dinle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

arada kaçırabiliyorum yani sözlerini. Avusturya'da Yusuf Keskin var. Denizli'ye şarkı gönderiyor. Denizli'deki sevdikleriniz duyuyor değil mi? Yusuf Bey, sizlere de sevgiler, selamlar. Kimdir o canım kardeşim? Bursa Gönülce. Ay, beni dinliyorlar. Ne güzel perde çalışanları. Gönül ve müziş böyle yazmışlar. Sizlere de sevgiler, selamlar. Kolaylıklar diliyorum ben de. Malatya'ya da gönderelim. Orada Sevel Hanım var. O da benden bir şarkı rica etmiş. Kimlerle dinliyorsanız şöyle fotoğraflarla ulaştırıyorsunuz değil mi? Harikasınız. O zaman diyelim ki ama sen yoksun, yok. Böyle var gibi olup ama yok.

sendin benim tek hayalim. Kastamonu'da Nurhan Hanım nikah şahidi oldu. Songül ve Ali Kemal. Onlara şarkı rica ediyor. Bir de fotoğraflarını göndermiş. Ne güzel. Allah mutluluklarını daim etsin. Huzurlu olsunlar. Güzel bir duruma şahitlik etmişsiniz siz de. Suat Bey var. Neredesiniz? Balıkesir'de. Koskocaman selamlar gönderiyorum demiş. Biz de aldık selamlarınızı, size iletiyoruz aynen. Eksik olmayınız. Konya Ereğli'den selamlar gönderen, sıradaki şarkıyı da çiftçilere isteyen Salih Bey, kolay gelsin. Haber bekleyenler, sizlere de gelsin. Çok zor ve yorucu bir süreçtir çünkü insanın sürekli böyle zihninde acaba olur ya. Beklemek aslında bu belirsizlik var ya, tahammül etmeyi de gerektiriyor. Vallahi edebilene ne mutlu.

0: Radyo 7 Haber.
1: AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin cinayetten yargılanan bir kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadesini kullandı. Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle araç dereye uçtu. Kaybolan iki kişi için bölgede arama çalışması başlatıldı. Liselere geçiş sistemi ikinci nakil tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi ya da e-okul sisteminden görüntülenebiliyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla düşecek. 6 il için sarı kodlu uyarı verildi. Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Bugün İstanbul 28, İzmir 36, Antalya 39, başkent Ankara 30, Kastamonu 27, Trabzon 28, Erzurum 25 ve Diyarbakır 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indiriminin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl 3 milyar 750 milyon dolara ulaştığını belirtti. Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dün 90 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarında düşüş var. Küresel piyasalarda dün 4.450 dolara kadar yükselen ons altın büyük düşüş yaşadı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aa, söyledi. Öyle bir susarım ki sağır olursun. Kayseri'de Mine Hanım var. Ömer'i ve Faruk'u için şarkı rica ediyor, can parçalarım demiş onlar için. İzmir'de Ali Tunç Bilek var. Can dostu, can yoldaşı, kader arkadaşı Cemal Kızılboğa için şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii. Tamam, ne güzel. Meryem Hanım benden şarkı rica ediyor. Annesi Bahar ve babası Ali, ablaları Nesibe ve Büşra için gelsin tabii. İzmir'e de sevgiler, selamlar gönderelim buradan. Aykut Bey, Aykut Bey neredesiniz? Aykut, Kerim, Oktay saygılarını iletmiş. Saygı bizden, var olun. Benden bir de şarkı rica ediyor. Sağlıklı seyirler size, yollarda bizleri dinliyorsunuz, kolay gelsin. Ankara'da Murat Bey var. Eşi Mehtap'ı için şarkı istiyor. Gönderdim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Ya güzeldi. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası Radyo 7. Beraberliğimiz devam ederken keyifli yayınlar dileyen, bize fotoğrafıyla eşlik eden, Avusturya'dan selamlarını, sevgilerini gönderen gurbet ellerde Radyo 7 ailesiyle birlikte mutluyuz diyen Sinoplu Ertan Öztürk, Erfelek sporlu Kadir Selim. Yalnız çok güzel bir fotoğraf karesi. Çok teşekkür ediyorum. Daim olsun. Bütün sevdiklerinize de armağanımız olsun bu güzel şarkı.
1: Her acıya göğüs gerdim, aşk acısı.

Manisa'da bizimle olan canımın içi annemi çok seviyorum der. İyi ki senin kızınım demiş. Maşallah daim olsun huzurunuz. Çünkü ben seni suya hapsettim. Eda Hanım artık görür müsünüz mesajlarımı? Gördüm tabii. Gördüğüm mesajları okuyorum. Ardahan, Posof'ta Ecem. Sizleri dinlemek çok güzeldir, eksik olmasın. Ablaları için şarkı istemiş, kahvesi yanında, radyosu yanında. Ben şimdi şarkıyı yayınlamaz mıyım?

0: Alı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken geçenlerde ismini yazmıyor unutan dinleyicimiz bugün mesajını göndermiş. İsmimi yazmayı unuttum diye. Ay adı Eda, adaşım benim. Adaşım ya, nasıl unutuyorsun ismini? Aynı ismi taşıyoruz seninle, yapma. Hollanda'da kasvetli bir hava vardır ama olsun. Bizim havamız güzel, şarkılarımız güzel. Sıla'ya, Sivas'a, Engin'e şarkı istiyor. Duyuyor mudur? Uzaklar.

ya da Mehmet Aydın bizlerle sıradaki şarkıyı Galatasaraylılar için istiyorum demiş. Olur, gönderirim, neden olmasın. Diyarbakır'da gazeteci Taşkın iyi yayınlar dilekleriyle bizlerle birlikte Kayseri'de çalışıyoruz der. Pimapen çalışanları için de biz şarkı armağan eder misin? Tabii ki armağan ederim, neden olmasın. Kahvemiz eşliğinde sizleri dinliyoruz demiş. Kosova'da bizlerle beraber arkadaşları için ve kendisi için şarkı istiyor. Ay keşke isminizi de yazsaydınız. Gönderirim tabii, neden olmasın.

Kenan Bey neredesiniz? Eskişehir'de Kenan Özbal var sıradaki şarkıyı. Radyo 7 dinleyen bütün Eskişehirlere yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım. Gebze'de Nursel Hanım var. Her gün bizleri dinliyor iş yerinde. Hem işlerini yapıyor hem de keyifle bizleri dinlediğini söylemiş. Eksik olmasın. Kocaeli Gölcük. Şule Hanım var. Almanya ve Amasya'da ailesi varmış. Onlar için şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii. Onlar da bizi duyuyorlar değil mi? Duyuyorlarsa o yüzden diyorum zaten sevdiklerinize haberdar edin diye. Hatta Radyo 7 mobil uygulama ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz her zaman beraberiz. Çorum'da Hamdi Bey var. Sinop'ta bulunan eşim Yadigar için şarkı rica ediyorum demiş. Vallahi ben de öyle bir şarkı seçmişim ki sanki böyle size çok yakıştı. Açtı sizi ne dersiniz? Ta uzak yollara gönderiyoruz.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7
2: Ekspertise Dino Bile.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Yani Sedat Bey, nasıl diyeyim size, ben şiir programı yapmıyorum, ondandır. Ondan bence. Kayseri'de mobilya çalışanları var bizlerle beraber olan. Derya Hanım Trabzon'dan selamlar göndermiş. Mesajımı okur musunuz? Okuyorum zaten. Arkadaşları şu anda bizi dinliyormuş. Özellikle efendim kankası varmış. Havva Hanım öyle yazmış buraya. Duyuyorsa ben yayınlıyorum zaten. Sezgin Manisa merkezde bizlerle birlikte. Sevgilerini göndererek benden bir şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii, her zaman biliyorsunuz Radyo 7'de tüm gün en iyi şarkıları Radyo 7'de dinlerken, o zaman hayalimizi şöyle bir gerçekleştirelim. Şarkı öyle söylüyor.

hayali. Belki de gerçek olacak. Belki değil, peşinden koşunca gerçek olacak. Bekleyince gerçek olacak. Çaba sarf edince gerçek olacak. Gerçekten inandığında gerçek olacak. Sana neler dileyim. Şöyle bir de bir gerçek var ki programın sonuna geldik. Vallahi çok hızlı geçti değil mi zaman? Eda Özdemir, ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ama gün boyu Radyo 7'de en iyiler sizlerle olmaya devam edecek. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.162 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.89, euro 55.37. Gram altın 6.707 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.29 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 27-29. Kilometreleri, Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Kayseri Sivas yolunun 57-61. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

0: Biz
1: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot garaj şoku ekspertiz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi. Bölgede su baskınları yaşandı. Tirebolu, Doğankent karayolu ulaşıma kapandı. İki kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 2019 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada da bir şüpheli gözaltında. AK Parti, çeyrek asırlık tarihinin 25. yılına özel büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlara sesleneceği başkent Millet Bahçesi'nde partisinin çeyrek asırlık yolculuğuna ilişkin mesajlar verecek. Muhalefet cephesinden peş peşe istifalar geliyor. İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İsrail, Gazze'de ateşkes ihlallerini ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskısını sürdürdü. Han Yunus'ta düzenlenen İHA saldırısında bir çocuk ve yaşlı Filistinli hayatını kaybetti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %31 seviyesinde. Ümraniye Necip Fazıl Esenşehir yönünde bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Avrupa'ya geçişler ise açık durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indiriminin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl 3 milyar 750 milyon dolara ulaştığını belirtti. Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dün 90 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarında düşüş var. Küresel piyasalarda dün 4.450 dolara kadar yükselen ons altın büyük düşüş yaşadı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla düşecek. 6 il için sarı kodlu uyarı verildi. Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Bugün İstanbul 28, İzmir 36, Antalya 39, başkent Ankara 30, Kastamonu 27, Trabzon 28, Erzurum 25 ve Diyarbakır 39 derece. En güven-

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
12: Var var hepsi dokuda var.
13: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: kaybettim.
1: Herkesin içinde dipsiz bir kuyusu var işte. Üzerini sabırla, gözyaşıyla kapattı. Herkesin bir derdi var işte. Kimse dinlemez, anlamaz diye. Anlatamadı. Ve herkesin bir duası var. Rabbim ne olur kabul et diye yalvardı.
2: Gölge sizlerle.

Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında kim duyuyorsa tesir etsin.

Eskilerin eskimeyen lafları vardır. Kıymet bilenlere. İnsanoğlu nankördür. Dostun postuna kanma. Allah'tan başkasına güvenip de yaslanma. Var gününde sevilir, el üstünde tutulursun. Dar gününde kendini yapayalnız mı?

Ne diyordu şair? Beladan kurtulmayan garip başımı kırdılar ulan mehrabımın mermer taşını, akıttılar gözümden kanlı yaşımı, şu fani dünyayı bana.

İnsanın yazın başına kar yağar mı? Yağar. Hatta iddialı bir laf söyleyeyim. Kışın yağan kardan daha çok üşürsün. Çünkü senin bedenindeki duyduğun üşüme ile ruhundaki üşüme arasında çok büyük fark vardır. Birinde kar tanesi ayaz neden olur, birinde

İnsan ne kadar böyle umutsuz bir halde olsa da, her ne kadar tabi haşa feleğe laf söylemek insanın haddine değil, bu türkünün içindeki nameler, içindeki bazı mesajlar üzerine çaldım, dinlettim. Ama söylemeden de olmaz. İnsan şöyle dönüp bir geriye baktığı zaman kötü günlerin geçtiğini, nasıl üstesinden geldiğini görür. Allah'ın nasıl yardım ettiğini. Onsuz yapamam dediklerin bir gün olmazlar. Çoğu meseleyi nasıl hallettiğini Allah'ın yardımıyla görürsün. Geçmez dediklerin geçer dostum. Bitti zannettiğin yerden, bittim dediğin yerden yeniden başlarsın.

0: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de. Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulama.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

gamzelendi gönül yine. Devası ahtır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. Niye böyle diyor? Çünkü insan genel itibariyle hep güçlünün yanına meyilli. Bir dertli gördüm, aman benim derdim zaten başımdan aşkın der, uzak durur. Ne diyor? Gönlü diyor mahzun olanın dostu Allah'tır. Çünkü gönlü mahzun olan dua ettiğinde tam Allah'ın razı olduğu gibi eder. Nasıl? Ümidini başka her şeyden kesmiş olarak. Böyle çok ciğerden. Mesela budur.

neyine güvenirim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere?

İçindeki çocuğu, yüreğindeki umudu ve yüzündeki tebessümü küstürme sakın kendine. Yani nasıl hatırlamak istiyorsan öyle yaşa hayat. Yıllar sonra dönüp şöyle her baktığında pişmanlıklarından çok huzurun olsun içinde.

0: kendimle savaşıyorum bu aralar. Bir yanım senin eksikliğinle kıvranıyor, diğer yanım seninle kavgalarda. Öyle bir mücadelenin içindeyim ki ne yana dönsem yenik hissediyorum. Ortadan bölünmüş bir aile gibiyim. Ne senden vazgeçebiliyorum, ne senle yapabiliyorum. Bazen kızıp resti çekiyorum senli yanıma. Ardından laf söz anlatamıyorum sol yanıma. Aslında ben kendimden en çok kendimden soğuyorum. Direnirim, alışırım yokluğuna diyorum. Sonra böyle neden yaşıyorumlar başlıyor. Bir yanım muslat diye ağlarken diğer yanım zaferinden memnun gibi. Bir yanım hasretinle yanıyor sürekli, diğer yanım kendinden emin gibi. Anlayacağın, bir savaşın tam ortasındayım. Ya gel başı bozuk tarafımı bastır, ya git özlemini bitir. Kendimle savaşıyorum bu aralar, dedim ya. Kavgalardayım kendimle. Bir karar ver.
1: Korkmuyorum ölmekten.

0: olur mu?
1: Evet, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak, sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden yaşatmak, alnının teriyle kazanıp ağzının tadıyla yemek. Her şeye rağmen güçlü kalabilmek, her şeye rağmen tebessüm etmek. Yani bir adamın tüm zorluklara rağmen yüzünde tebessüm varsa, bırak dilini, şükür gönlünde demektir. Evet, mesele bu. Bu saydıklarım mesele.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da
1: var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 27-29. kilometreleri, Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Kayseri Sivas yolunun 57-61. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

başa geldi olmaz işler. Bugüne kadar olmadıysa bile bugünden sonra olabilir. Her an olabilir. Çoğu zaman bazı şeyleri işte haberlerde görürsün, okursun. Mahallende, çevrende duyar. Kendine konduramazsın. Kendi başına hiç gelmeyecekmiş gibi düşünür, hissedersin. Tabii ki Allah her türlü kötülükten, beladan, şerden hepinizi muhafaza etsin. Hepinize esirgesin. Ama hayat hepsi olur. Her an olabilir. Başkasının başına gelen senin de başına gelebilir. Başkasının imtihanı senin de imtihanın olabilir. Garantisi yok.

selam varsa orada bize düşen aleyküm selam demektir. Çünkü selamı vermek sünnet, almak farzdır. Evet. Aleyküm selam. Hadi devam edelim. Bu rüyaysa uyandırma diyecek şarkı. Gerçi bazı rüyalar kabustur. Uyanmakta da hayır vardır.

Ayakta durmak için, ayakta kalmak için hiç kimseden yardım beklemeyeceksin aslında. Fırtınalara karşı köklerine, başarmak için yüreğine ve kime güveneceğini anlamak için de hislerine bakacaksın. Sana lütfedilen yardıma ihtiyacın yok. Senin sadece Yaradan'a ihtiyacın var.

çok doğru bir tavsiye. Çevrendeki insanlar susacağı, konuşacağı ve duracağı yeri bilmiyorsa, bu konuda muzdaripsen, onlara doğru biraz fazla adım atmışsındır, biraz geri çekil. Nasıl? Doğru değil mi?

yine çoğunuzun kim bilir ne çok istiyorsunuz değil mi? Şu zamana bir geri dönebilsin. Böyle geri dönmek istediğiniz zamanlar var değil mi? İmkan olsa ya da ne bileyim keşke son bir kez daha görüp öyle bir kez daha oturup konuşabilseydim, şöyle bir sarılabilseydim dediğiniz ne çok insan var değil mi?

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Programımızın bugün de sonu geldi. Sevgili dostlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız o vakte kadar. Sosyal medyada Talha Bora Öge yazarak beni bulabilirsin. Her zamanki cümlelerimle veda etmeden duam şu olsun: Yaradan hem affettiği hem de mağfiret ettiği kullarından etsin. Artık ömrümüz her ne kadarsa. Tekrar buluşuncaya kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik eyvallah.

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de şiir müzik bir arada konseriyle Barış Pınarı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Letonya'da ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı NATO güçlerince düşürüldü. Müdahaleye Türk F-16'ları da katıldı. AK Parti 25. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılını geçmişin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koydukları tarihi bir eşik olarak nitelendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında reysen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Yazgan'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından reysen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece düşeceğini açıkladı. 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hafta sonu birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Giresun'da Keşap ilçesinde şiddetli yağışla oluşan selde 2 kişi kayboldu, arama çalışması başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunmasıyla sürdürülebilir yönetimi için yaklaşık 16,5 milyar liralık harcama yaptı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. D100 Cevizli Bağmerter yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece istikametinde sağ şeritte araç arızası söz konusu, bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, akıcı Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yaşanırken Avrupa'ya geçişler akıcı.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.112 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.88, Euro 55.42. Gram altın 6.730 lira, Brent petrolün varil fiyatı 85,80 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Ligi'nin ilk haftasında bugün Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: İstikbal Komtr'de. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Saygılar, şükür kavuştuk. Ve günlerin en güzeli, en özeli canımız cumamızda. Aşkın yayın hali Ebru'limizde. Aşkın sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Bu güzel günde, bu özel günde yine güzellikleri paylaşmak için büyük bir keyifle geldik. Stüdyomuzdayız ve şimdi beraber olma, gönüllerin bir olma zamanı. Rabbim bu güzel günleri, hayatımızda sağlıkla, sıhhatle aldığımız her nefesi daha da kıymetlendirerek devam ettirsin hepimizi inşallah. Hoş geldiniz ve aşk ola.

ocağım. Rabbim hiç kimseyi güzel huydan, doğru yoldan, sevdiği insanlardan, güzel evlatlarından, güçlü imanından, dost selamından mahrum etmesin. Cuma'nın hürmeti.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
1: Hani birisi vardır, canın sıkılınca derdini ona söylersin, puf, yakalır gider. Moralin bozuk olunca onunla gülersin, ne kadar kötü olursan ol, onun yanında kendini iyi hissedersin. İşte Allah sana öyle, o güzel dostlarının kıymetini bilmeyi ve hep yan yana olmayı nasip etsin.

Hani bizim sevdamız deyince, sevdalar, aşıklar, yani iki ruh asla asla asla tesadüfen karşılaşamaz. Zaten tesadüf diye de bir şey olmaz aslında bir taraftan baktığımızda. Ama iki ruhun birbirini sevmesi asla asla tevafuktur ki çok da kıymetlidir ve önemlidir. Bu şekilde yaşayanlar varsa, şu an belki de o halleri yaşayanlar varsa, onlara bunu hatırlatalım. Kıymetini bilin efendim, değerini bilin. Aşk olun.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.134 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.88, euro 55.47, sterlin 64.93, gram altın 6.766 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.75 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
14: Ekspertizse Dino bile.
16: Anahtar teslim mutluluk.
17: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağlarım. Şimdi sunduğunuz şeyler, verdiğiniz şeyler yetmiyorsa karşı tarafa, ona sadece şunu yapmanız gerekiyor. Yokluğunuzu sunun. Diyor ki tuz menüde yazmaz ama eksik olduğunda hissedilir. Aşk olun.

bakış açınız ne kadar güzelse, iyi niyet, güzel bakış, bunlar çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayat bakış açınız kadar güzeldir. Eğer bakış açınız çok karamsar ve kötümserse zaten lezzet almazsınız. Aşk olalım.

bana bunu yapma dediğiniz ne varsa, hani hep denir ya, kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi başka birine de yapmayın, söylemeyin, düşünmeyin. Hayatınız o zaman daha da kolaylaşacak, daha da güzelleşecek. Aşk olun.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

bir ömür boyunca sevebilmek gerçekten çok büyük emek isteyen, kolay olmayan bir mesele. Bir cümle içerisinde söylerken kolay olabilir ama kolay değil. Kolay değil, her şeyle sevebilmek.

gittiğini güzeldir öyle bırakıp gitmeler. Ama bir de gittikten sonraları var. Ah, geride kalanlar. Belki aklına gelmiyordur o anda ama sonrasında o kişilere de düşünmeye başlayacaksın bir yerden sonra. Efendim, düşünse niye gider diye düşünüyorsanız. İnsanoğlu bu, bilemiyorsunuz ki içinde bin bir türlü yaşayan şeyler var. Bazen kişiler kendilerini bile öyle anlarda fark edebiliyor. Hiç böyle bir şey yapabileceğimi düşünmemiştim. İçimde varmış demek ki diyenleri de duydum, gördüm. Ama güzel hallerle Rabbim hepimizi hallendirsin inşallah.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Garaj 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Alihan Kuriş'in suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 37 kişinin sorguları sürüyor. Kuriş'in operasyon sırasında cep telefonunu evde bırakarak geçtiği başka bir adresteki gizli bölmede saklanırken yakalandığı ortaya çıktı. Soruşturmanın en çarpıcı boyutunuysa Kuriş yapılanmasının FETÖ ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri oluşturdu. Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerde 44 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren İyi Parti'de bir ayrılık daha yaşandı. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu. Göç İdaresi Başkanlığı uluslararası öğrencilerin bürokratik işlemlerini kolaylaştıracak önemli bir adımı hayata geçirdi. Göç Danışma Araçları adıyla başlatılan yeni uygulamayla ikamet ve parmak izi gibi birçok işlem artık doğrudan üniversite yerleşkelerinde yapılabilecek. İran ve Amerika arasında Hürmüz Boğazı üzerinden güç gösterisi sürdü. Devrim muhafızları boğazın kapalı olduğunu ve bölgedeki hareketliliğin tamamen kontrollerinde bulunduğunu savundu. ABD ise Orta Doğu'daki uçak gemisini değiştirmeye hazırlanıyor. Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikalı, Avrupalı ve Orta Doğulu 9 büyük petrol şirketi artan fiyatların etkisiyle ikinci çeyrekte karını ikiye katladı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sürmesi Amerika Merkez Bankası'nı ve Washington yönetimini zor durumda bırakıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,43, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 51,66 lira olarak belirlendi. Gelir vergisinde Anadolu'nun payında dikkat çeken artış gözlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin toplam matrahı 2025'te bir önceki yıla göre %81 artarak 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku %84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36. kilometreleri ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Paul Nipkow, 1884. Dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak. Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: Bir reklam.
17: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
18: Reklam.
19: Radyo 7.
20: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

O gül yüzünü senin olmaya geldim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Ebru Gündeş'ten dinledik ve yine devam edelim. Çok güzel bir şarkı daha. Seni sevmediğim yalan diyen Selami Şahin'in o klasiklerinden birini dinleyelim efendim, bu güzel şarkıyı Radyo 7'de. Karaktersiz birilerinden Rabbim hep uzak etsin ama bazıları da farkında değil. Enteresan bir şey. Birilerini kandırmaya çalışıyor. Onları aptal yerine koyuyor. Ama onlar aptal olmuyor. Sen karaktersiz olursun.

olsun nefes alıp verebildiğimize. Şükürler olsun sağlıklı bir bedene sahip olmamıza. Şükürler olsun kalbimizdeki sevgiye. Şükürler olsun ailemize ve sevdiklerimize. Şükürler olsun dostluklara ve paylaşımlara. Şükürler olsun evimizin huzuruna. Şükürler olsun soframızdaki nimetlere, bol bol nimetlere. Şükürler olsun içtiğimiz suya, aldığımız havaya. Şükürler olsun güneşe, toprağa, doğanın güzelliklerine. Şükürler olsun öğrenmeye ve gelişmeye. Şükürler olsun bana güç katan deneyimlere. Şükürler olsun bugünün bana sunduğu bütün fırsatlara.

Susarak birçok şeyi ifade etmek ya da o suskunluğun altındaki cümleleri, neler neler söylendiğini bilen birileri varsa, sizin suskunluğunuzdan anlayabiliyorsa, ne ala anlayamıyorsa, doğru mesafe, doğru mesafe. Kesinlikle aşk olun.

asla bitmiyor. Çok güzel bir düet olmuş. İntizar ve Serkan Kaya, Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de sizlerleydi ve devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Evet, artık sizler de dahil olun mesajlarınızla. O güzel mesajlarınızı yazıp gönderin. Sıradaki şarkılar her biri de enfes şarkılar. Şu ana kadar zaten hemfikir olmuşsunuzdur. 0507 977 0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin. Ben de yine program sonuna kadar bol bol okuyayım efendim. Bakalım o güzel mesajlarınızda neler yaşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, onları da öğrenmek

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş
1: Suyu? Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: gelecek.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Evet, şöyle bakalım hemen yine güzel mesajlarınıza, sıradaki şarkılarımıza bakalım kimleri armağan edeceğiz. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Tekirdağ Çerkezköy'den Asil Berber'den Hüseyin. Tüm güzel şarkılar amcamın oğlu İbrahim'e ve buradaki kardeşlerime gelsin. İlk defa yazıyorum demiş. Selam olsun. Sonra bakalım iyi yayınlar. Ankara'dan Ali, bugün bizim evlilik yıldönümümüz, 26 yılımız. Canımdan çok sevdiğim eşim Meral'e gelsin. Ömrüm şarkısı tam da isabet.

Gündüz'ün seninle Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde mesajlarla devam ediyorum. Selamlar, ben Keşan'dan Yalçın. Sıradaki eseri sizi dinlemekte olan Elmadağ ilçesi Karakaya yaylasında bulunan Murat, Volkan, Yücel, Ali Yiğit ile Erol Utlu ve bizi sizinle tanıştıran Eray kardeşime gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eray kardeşimize biz de ayrıyeten özellikle teşekkürlerimizi bildirelim. Çünkü birbirinize tavsiyeleriniz çok kıymetli.

çaldı yüreğim iki sevdiğimiz güzel ses. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi. Bilal Sonses ve Derya Bedavacı. Ve şimdi hemen dönüyorum yine mesajlara. Kolay gelsin, ben Bursa'dan Sinem. Tüm güzel şarkılar morali bozuk olanlara motive olarak gelsin. İyi günler demiş. Teşekkür ederiz. Morali bozuk olanlara inşallah motivasyon olur. Aynı zamanda da biz dua da edelim. Morali bozuk olanların moralini yükseltecek güzel güzel haberler, istediklerini her neyse, haklarında hayırlısıysa tez zaman.

Zengin. İstersen dünyanın en zengini ol. Annenle babanın bir damla gözyaşı seni muhtaç bırakır. Ne kadar yoksul olursan ol, anne babanın gönülden ettiği dua seni

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Fiat Garaj Shop Expertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
2: Bir reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Giresun'u Ağustos ayının ortasında sel vurdu. Sağanak sonrası dereler taştı. Bir otomobil dereye sürüklendi. O araçtaki dayı ve yeğen suda kayboldu. Bölgede hem kayıp iki kişi aranıyor hem de temizlik çalışmaları yapılıyor. Adana'da iki çocuk serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nden bir daha çıkamadı. Çocukların cansız bedenleri 4 kilometre uzakta bulundu. Ölüm haberini alan aileler sinir krizi geçirdi. AK Parti bugün kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde bu akşam Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı büyük bir buluşma gerçekleştiriliyor. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın taciz iddiasıyla dövüldüğü görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine Yazgan hakkında soruşturma başlattı. CHP yönetimi de Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Sahtemitçilerin oyununu polis bozdu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp cinayet davasında taraf olan bir ailenin milyonlarca lirasını alan 3 şüpheli yakalandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş toplamda 2-0'lık skorla playoff'a yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Süper Lig'de yeni sezonda yabancı VAR hakemlerinin kullanılacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından bugün oynanacak Galatasaray-Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.88, euro 55.50, gram altın 6.764 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86,51 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacak. Yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapılan illeri aktaralım. Artvin, Ardahan, Rize, Bayburt, Kütahya, Uşak ve Denizli, aynı zamanda Afyonkarahisar'ın batı kesimleri içinde kuvvetli yağış uyarısı var. Vatandaşların dikkatli olmalarında fayda var. İstanbul yarın 29, İzmir 35, Antalya 37, başkent Ankara 28, Zonguldak 26, Amasya 27, Erzurum 25 ve Diyarbakır 37 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. D100 Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif yönünde orta şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Hatırlatalım, bu akşam saat 21.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
4: Arvento yol

0: odalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Beyaz etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
10: Bir reklam.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Reklam.
11: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: kim yüce.
1: Sevdalılar beni anlar. Allah rahmet eylesin Ferdi Tayfur'un o sevilen şarkılarından biriyle şöyle güzel güzel akmaya devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebru'de, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Ve ucuz insanlar hayatınıza hep ucuzluk getirirler. Ucuz insanla dostluk kurma, faturası pahalıya mal oluyor maalesef.

gülürüm. Üzülürsen üzülürüm diyebilenler varsa ömrünüzde ne şanslısınız. Kıymetini bilin efendim ve devam edelim. 0507-977-0101'den gelen mesajlarınızla. Gaziantep'ten sıradaki şarkı bütün emekçilere gelsin demiş, bütün emekçi kardeşlerimize. Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin ve emeklerini zayi ettirmesin. İyi günler, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sıradaki eseri Adana'dan Doğu Stel çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Biz de Doğu Stel çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Adım.

özel şarkıları vardı. Merhum Barış Manço'nun muhteşem sözleri. Ve efendim devam edelim. Yine çok sevdiğiniz iki güzel sesle. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Venom demiş, Kayseri'den sevgiler selamlar. Sıradaki eseri tüm Sivaslılara armağan ederseniz çok mutlu olurum demiş 58. Sivas'ımıza selam olsun, öyle tam söyleyelim değil mi yani? Yozgat'tan Battal Mavili. Sıradaki eseri kuaför müşterilerine armağan.

güzel bir şarkı. Ve yine devam edelim efendim güzel mesajlarla. Niyazi Sarıoğlu Samsun'dan selamlar iletiyor. Sabah 7, akşam 19 sürekli radyo 7 demiş, harikasınız. Teşekkür ediyorum Samsun'a ve Samsun'da dinleyen tüm dinleyenlerimize de selam olsun. Aksaray Sedef Perde'den ben Beyhan demiş. Eltim'le çalışıyoruz. Eltim'e ve bütün Radyo 7 dinleyicilerine selamlar. Seni seviyorum Eltim demiş. Aksaray Sedef Perde'den.

yalandan olmasın zaten. Sevgi gerçektir ve kendisini her bir şekilde en doğru şekilde hissettirir. Hemen dönüyorum o güzel sevgi dolu mesajlarınıza. Konya Karatay bölgesinden kuaför Ferit. Ferit galiba, evet. Ferit ya da Ferdi. Selam ve orada çalışan Hamza kardeşime gelsin bu şarkı demiş. Berna Hanım iyi yayınlar. Denizli'den Halil Yavuzer. Yavuz her akşam iple çekiyoruz demiş. Ve Derya Bedavacı'dan dinlettim. Hatta Bilal Son Ses'le olan bir düetini de dinlettim. Çokça selam olsun. Ve merhabalar, en sevdiğim Radyo 7 Burdur Çavdır Küçük Alan'dan Hilal Yürek. Selamlar, sevgiler diliyorum demiş. Ve sıradaki eser bize gelsin. Tabii ki efendim, buyurun. Çok da güzel bir nostalji şarkı. Neşe Karaböcek ve Seni Buldum Ya.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikalı, Avrupalı ve Ortadoğulu 9 büyük petrol şirketi artan fiyatların etkisiyle ikinci çeyrekte karını ikiye katladı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sürmesi Amerika Merkez Bankası'nı ve Washington yönetimini zor durumda bırakıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,43, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 51,66 lira olarak belirlendi. Gelir vergisinde Anadolu'nun payında dikkat çeken artış gözlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin toplam matrahı 2025'te bir önceki yıla göre %81 artarak 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku %84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Fiat Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: İklimsa, pilot garaj şoka ekspertiz.
11: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Kazan.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Bir reklam.
11: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
12: Reklam.
13: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Güllü ve Öğrettin Bana'yı dinledik. İyi yayınlar demiş Kütahya'dan Faruk Kesen. Sıradaki eseri Can Parçam Biricik eşime ve tüm sevenlere armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim Kamuran Akkor'un çok güzel bir yorumunu dinlemeye başladık bile. Merhabalar, şu an yoldayız. Kayseri Develi Şıhlı Köyü'nden sizlere selam olsun. Ve sıradaki şarkı Çınar ailesine, eşim Vedat ve canımız evlatlarımız Eren ve Eray'a gelsin. Ve tabii ki sizlere demişler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum ve işte bu güzel şarkı.

kaybettin artık. Kamuran Akkor sizlerleydi. Şimdi ise şöyle yine bir nostalji ses daha dinleteceğim. Çok seveni vardır. Hayri Şahin. Web mesajlarla devam ediyorum. Selamlar, inşallah doğru yere yazıyorum. Doğru efendim, doğru. Sıradaki eseri kızıma, oğluma, eşime, damadıma armağan ediyorum demiş. İsmini bilmiyorum tabii ki. İyi günler, kolay gelsin. İlk defa yazıyorum. Denizli'den Onur Mama, canımdan çok sevdiğim Fatma'ya güzel bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum. Teşekkürler demiş. O zaman Hayri Şahin sizler için de göster.

basit bir şarkıdır ama çok lezzetli, keyifli bir şarkıdır. Ve devam edelim bakalım güzel mesajlara yine. Kolay gelsin Antalya, Yarbaz Çandır demiş köyünden. Şafak Dikmen, Çandır fasulyesi çubukluyoruz. Bizim için demiş sıradaki şarkıyı yayınlar mısınız? Bu şarkı Dilek Çalışkan, Mustafa Soyek ve eşi Bahar Mehmet Say, eşi Necla ve Mükerrem Dikmen için. Kolay gelsin. Aa, güzel dedi o fasulye, çok lezzetli. Kolay gelsin efendim, Allah kolaylık versin.

Bir anda sona geldiğimizi fark ettim. Radyo 7'yi sürekli dinliyoruz Antalya'dan Cuma. Çok sevdiğim eşim Pınar'a ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Antalya Korkut elinden Ali, gönlü güzel insanlara selam olsun. Manisa'dan Aylin, canım eşim Ziya'yı buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Onun için istiyorum peki. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Yumurtalarım iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
7: getir. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anında

0: istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.

0: Her yeni günümüz bir hikaye zaten. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.
1: Burası Radyo 7.

Şu an birçoğunuz birini düşünüyorsunuz belki ama söyleyemiyorsunuz. Bazen insanın aklından geçen bir isim bütün günü içinde sessizce dolaşır. Kimse bilmiyor, siz biliyorsunuz. İşte bazı şarkılarda tam da o gizli düşüncelere denk geliyor.

Sen mi ben mi bazen kim haklı diye uğraşırken asıl kaybettiğimiz şeyi fark etmiyoruz. Birbirimizi, öyle değil mi? Hele ki işin içine gurur girince iki insan aynı kapının önünde durup birbirine ulaşmadan geri dönebiliyor. Radyo 7'de Sibel Can bizlerle birlikte. Günün şu vaktinde çalışanlar var. Rabbim kolaylıklar versin. Her birinize bu güzel eseri armağan edelim.

Hayatın en güzel sürprizleri haber vermiyor zaten. Bir telefon, bir kapı sesi, hiç beklemediğimiz bir karşılaşma, bazen yıllardır beklediğiniz bir şey. Siz tam umudunuzu kesmişken çıkıp geliyor karşınıza. Rabbim umutlarımızı hiçbir zaman yitirtmesin bizlere. Deniz Seki, Farz Etki diyor. Farz Etki.

Farz edelim ki bugün her şeyi yeniden başlayabilseydiniz, aynı insanı yine sever miydiniz? Bazılarınız hiç düşünmeden evet dedi şu an. Bazılarınız sustu, o sessizlikte bir cevap aslında anlayana. Evet, bugün sanatçıyı sizler, şarkısını ben belirleyeceğim. Bölümümüz başlamıştır. Hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz sanatçının adını yazmanız yeterli olacaktır. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. 0507 977 0101. Dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri. Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36. kilometreleri ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

sonunu kimse bilmiyor. O yüzden bugün yanımızda olan insanların kıymetini biraz daha bilelim. Ne dersiniz? Aynı sofraya oturduğumuz biri, aynı evin içinde sesini duyduğumuz biri. Bir gün sadece hatırası kalabilir. Hayatın en acı sürprizi de bu.

Türkiye'nin alışkanlığı radyo edildiyiz, öyle değil mi? Efendim, iyi yayınlar. Eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Sezen Aksu deniliyor. Bu güzel eseri de eşiyle bizleri birlikte dinleyen güzel çiftimize armağan edelim. Tüm Sezen Aksu hayranlarına da armağan olacak. Ayrıca Kırıkkale'den Gülcan Hanım. Sizleri de unutmayalım tabii ki, kavuşamayanlara, beni anlamayanlara sevdiğime gelsin diyor.

Bir insanın son bakışını hatırlıyor musunuz? Yıllar geçiyor, yüzünü unutacak gibi oluyorsunuz. Sonra bir şarkı çalıyor ve o bakış bütün ayrıntısıyla geri geliyor. Hafıza bazen insanın değil, kalbinin emrinde çalışıyor.

Hayırlı akşamlar tüm Radyo 7 ailesine. Taşkın'dan bir şarkı istiyorum. Keyifli vakitler denilmiş. Çok teşekkürler. Taşkın bizlerle birlikte.

Kayseri'den Derya, çok sevdiğim çocukluk arkadaşım Esra için İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı demişsiniz. Bu güzel eser size ve sevdiklerinize armağan olsun.

Usta Gemlik'ten Babacan dostu Özgür, Orhan Baba'dan tüm Radyo 7 ailesine ve değerli dostları için istemiş. Bizler de dinlettik. Bursa'dan Sinem, Yıldız Silbe'den bir eseri benim için çalar mısınız diyor. Tabii ki çalarız. Ayrıca Baykın ve Aklut ailesine de bu güzel eser armağan olacak. Burası...

Gecenin en güzel tarafı nedir biliyor musunuz sevgili dinleyenler? İnsan gündüz söyleyemediği şeyleri gece daha rahat düşünüyor. Hele bir de deniz varsa, ay ışığı varsa insan kendi kalbine bile itiraf ediyor bazı şeyleri. Evet, İzmir'e uzanıyoruz. Garip Kalener ve ailesine bu güzel eser armağan olacaktır. Barış Manço'dan bir şarkı demişler ömrümün sonbaharında bizlerle.

Meğer kelimesinin içinde koca bir hayat var. Meğer seviyormuş, meğer özlüyormuş, meğer son kezmiş. İnsan bazı gerçekleri yaşarken değil, üzerinden zaman geçince anlıyor. İşte o zaman yüreğin nereden acıdığını da bilemiyorsun.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

Alanya L tipi cezaevinde yatan eşim Yunus Kıra bir eser deniliyor. Abicim ve aleyküm selam, ben tutsak çok sevdiğim ve değer verdiğim kadınım Ceren'e gelsin diyor, gönderelim. Selam ve dua ile abimi iki gündür unutuyorsunuz. Ben Yozgat'tan taksici Zeki. Yeğenlerim Ali Osman, Müslüm Can, Eren, Emre ve canım oğlum Ali İhsan için istiyoruz diyor. Kayseri'den Mahzemin kasabasından Reyhan, şu an sizi can kulağıyla dinleyen torunum Berat için gelsin diyor. Ahmet Kaya bizlerle.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım,

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Cemal Balcı, Ankara'da yaşıyorum. Sivas'ta yaşayan nişanlım Canan Balcı için rahmetli Kıvırcık Ali'den bir eser deniliyor. Osman Avcı'dan Kahramanmaraş Türkoğlu cezaevinde yatan kardeşim Serkan Sarraf ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun demiş rahmetli Kıvırcık Ali bizlerle.

Eski Sarayköy'den Serap Radyo 7 bağımlılarına hediye etmek istiyorum. Kamuran Akkor'un en güzel şarkılarından biri sizlerle birlikte.

Kayseri'den Bilgi Bozkaya dikiş dikerken bizleri dinliyor. Ali Uysal Marmaris'e sevgiler, selamlar. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyor. Çorum'dan Abdullah köye giderken eşiyle bizleri dinliyormuş. Almanya'dan Ömer, yolda olan tır şoförü arkadaşlarına armağan ediyor. Çanakkale'den Hüseyin, tüm güvenlik personeline ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi güvenlikleri için istiyor. Son olarak da Özgür, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yatan annem Ayşe Yapıcı için istiyorum diyor. Yatağında şifa bekleyen tüm hastalara Allah'tan acil şifalar.

Tüm güzel yürekli eli öpülesi annelere de bu güzel eseri armağan ederim. Evlatlarından armağan olsun. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saatinin sonuna geldik. Birazdan sevgili Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Murat Çetin'le kum saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

sevdiğimiz son iki saati bu şarkıda sözü geçen dertleri, sıkıntıları, zorlukları iki saatliğine bile olsa rafa kaldırıyoruz. Çünkü burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Bir hafta içi her gece Kanla Gece Ses Ver programında buluşuyoruz. Yollarda, iş yerlerinde, evlerde, akla hayale gelmeyecek her yerde bize kulak veren tüm dinleyenlerimize kocaman bir selam gönderelim. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

da şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

yazar, kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin. Zaten öyle değil mi? Başımıza her ne geldiyse yalnız kalmayı beceremediğimiz için geldi. Yalnızlık öyle kötü bir şey ki yanınızda biri olsun diye olmadık tavizler verirsiniz. Hiç almayacağınız riskler alırsınız. Hiç kanmam diyeceğiniz yalanlara gönüllü kanarsınız yalnız kalmamak için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de programımızda süremiz el verdiğince WhatsApp üzerinden gelen kısa yazılı mesajlarınızı okuyacağım. İsminizi, şehrinizi yazmayı özellikle unutmayın, olur mu? Adana'dan Emine, Isparta'da sizi dinleyen oğlum İzzet'e armağan ediyorum diyor. Çalacağınız şarkıyı teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Yücel yazıyor. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Hem Trabzon'a hem de tüm Karadeniz'e selamlarımızı gönderelim. Ve bu harika şarkıyla Kıvırcık Ali'yi size sunayım. Bugün hiç...

insanı anlamak, keşfetmek kolay değil. Bir yazar demiş ki, sebeplerimi bilmiyorsan seçimlerimi yargılama. Beni tanımadan, bilmeden yargılama, öyle değil mi? İnsanların peşinde koşmamak lazım. Kendimiz olalım, kendi işimizle meşgul olalım. Doğru insanlar hayatımızda gerçekten olması gerektiği zaman olacaklardır.

Kendime armağan ediyorum diyor. Armağan şarkıyı armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlın. Şu an sizi kabul olmuş duam eşimle birlikte dinliyorum. Bizim için de güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Kütahya'dan Şerife ise sıradaki parçayı canım kızım İkra ve eşim İsa'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Her gece severek dinliyorum. Yine yollardayız. Elazığ, Baskil'den Tuğba. Canımdan çok sevdiğim eşim Yunus Emre'ye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı.

Bu kendi hayatının sorumluluğunu almasıyla başlıyor değil mi? Ergenlikte anne baba çok suçlanır çünkü maddiyat önemlidir. Cep telefonları, otomobiller, gitmek istenen tatiller, eğer ailenin buna gücü yoksa anne baba suçlanır. Belli bir yaştan sonra çevre suçlanır, o insan anlaşılmadığını düşünür. Ne zaman ki sorumluluğu kabul eder bir insan, yazarın dediği gibi, beni hayal kırıklığına uğratan benden başkası değil. Bunu kabul ettiğimizde işler değişir.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: düştün ne oldu can?
1: Bir insandan soğuduğum zaman asla onu eskisi gibi sevemiyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. O ilk soğuma anı var ya, o çok önemli bir an işte. Birikiyor, birikiyor, birikiyor, görmezden geliyorsunuz, tolerans gösteriyorsunuz. Öyle bir kırılma noktası geliyor ki yine seviyorsunuz, yine vazgeçemiyorsunuz ama o ilk günlerdeki sevgi, o coşku yerini daha sakin bir sevgiye bırakıyor. Daha mesafeli, daha yaralı, daha yarım. İzmir Ege Kent'ten Ercan sıradaki eseri "Vazgeçemeyeceğim, aileme armağan ediyorum" diyor. Ne güzel, aileniz böylesine değerliyse sizin için çok büyük nasip sahibisiniz hayattan. Ankara Karapürçek'ten Fatih, "Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler" demiş. Fatih'e çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkı sana da gelsin.
2: Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

0: sabah olur.
1: Siz kendi sorunlarınıza rağmen, evet, kendi yüklerinize rağmen iyi bir insan olmaya çalıştığınızdan samimi davranırsınız, saygıyı azaltır. Oysa ki samimiyetin karşılığı da samimiyet olmalıdır. Çok seversiniz, çok sevginin karşılığı daha çok sevgidir. Ama nankörlük getirebilir, genelde böyle oluyor. Çok iyilik yaparsınız, insanların sizi takdir etmesi gerekir. Ama suistimal edilir bazıları tarafından ya da çoğu insan tarafından. Yani bu hayatta çoklar her zaman sıkıntılı. Keşke erdemin karşılığı da erdem olabilseydi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver devam ediyor. Hadi gelin biraz daha mesaj okuyalım bakalım kimler bizi nerelerde dinliyor. Kocaeli İzmit'te fabrikada iş arkadaşlarımla dinliyoruz. Bize de güzel bir parça gelir mi Kaan abi diyor. Enes Ataş gelmez mi? Emekçi kardeşlerimize, komşumuza selamlarımızı gönderelim. Mersin'den yazıyor Onur, sıradaki parçayı eşime ve 3 çocuğuma armağan ediyorum demiş. Allah başlasın diyelim, mutluluklar dileyelim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 hayranlarına armağan ediyorum diyor Ali Erman Ankara'dan. Siz bize, biz de size hayranız. Sizin samimiyetiniz, sevginiz, bize karşı ilginiz bizi onurlandırıyor. Balıkesir'den dinliyor Sultan, yollardayız. Sıradaki parçayı eşim Dursun'a armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız, belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyoruz. Çabuk.

Sunay Akın'ın güzel bir sözü vardı, o geldi aklıma. Elinden geleni yaptıktan sonra sıra ayağından geleni yapmakta. Gitmek gibi mesela, demiş ya. Zamanında giden insanlar kendi onurunu, öz saygısını muhafaza edebilenlerdir bana göre. Kalmakta ısrar ettiğinizde kendinizden, kendi özünüzden harcamaya vermeye başlarsınız. Ve bu hiçbir işe de yaramaz bu arada. Sizi daha karamsar, daha da sıkıntılı bir hale sokmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani konu ne olursa olsun fazla ısrarcılık hep bize zarar verir.

Sıradaki durağımız Diyarbakır. Fırat'ın mesajı sevdiğim ve benim için çok değerli olan Esra'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. Sizin için çalacağız, hiç merak etmeyin. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor, kimler bize neler yazmış. Adana'dan Neslihan yazıyor. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve çalışanlarına armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Emine, şu an sizi eşimle dinliyoruz. Çok sevdiğim eşime Hasan'a armağan ediyorum sıradaki tüm şarkıları diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kayseri'den dinliyor bir diğer dinleyicimiz. Reyhan torunum Berat'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor.

olgun bir akılla romantik bir kalbin aynı bedende olması ne üzücü değil mi? Çoğumuz böyleyiz aslında. Kendi içimizdeki savaştaki iki taraf aynı ordudan. Hangisine laf söyleyeceğiz? Hangisini destekleyeceğiz? Ömrümüz bunları ayırmakla geçmiyor mu? Barıştırmakla, uzlaştırmakla geçmiyor mu? Farklı yönlere giden iki atı aynı yolda tutmaya çalışan bir at arabası sürücüsü gibi. Hayatımız bu anlamda çok yorucu olabiliyor.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Vaktim yok, yerim yok demek aslında gönlüm yok demektir anlayana. Ama anlamak istemezsiniz çoğu zaman karşınızdaki insanı çok sevdiğiniz için. Hep farklı düşünürsünüz. İşi var, gücü var, beni seviyor ama ilgilenemiyor diye düşünürsünüz. Öne sürdüğü her şeyi gönüllü kabul edersiniz. Ta ki gerçeği anlayana kadar, gerçek yüzünüze bir tokat gibi vurana kadar. Gaziantep'ten Zeynep, yarım kalan aşklara bir şarkı istiyorum diyor. Malatya'dan dinliyor diğer dinleyicimiz Halil İbrahim. Sıradaki parça devrelerime, silah arkadaşlarıma gelsin, güzel eşim Rabia'ya ve kızım Bulut'a gelsin. Teşekkür ediyoruz. Amerika'dan yazıyor dinleyicimiz Kaan abi, yanımda kızım. Radyoda siz, son ses dinliyorum programınızı. Reyhan, çok teşekkür ediyorum, kızını Allah bağışlasın. Bize zaman zaman yazıyorsun, artık tanıyorum seni. İstanbul yolundayız. Sıradaki parçayı canım eşim Osman'a armağan etmek istiyorum diyor Bahar. Biz de size kazasız belasız yolculuklar diliyoruz.

birimizin ömrü başka bir insanın egosunu taşıyacak kadar uzun değil. Kimse bu dünyaya bir başkasına adak ya da hediye olarak da gönderilmedi. Başkası üzülmesin diye kendimizi üzmek, yıpratmak da belli bir noktadan sonra anlamsız. Eğer biz dayanabiliyorsak onlar da dayanabilir. Onlar da insan, biz de insanız. Biz insanüstü varlıklar değiliz ki. Hayatta her şey bir denge üzerinde mantıklı ve anlamlı. Biz bu dünyaya acı çekmeye gelmedik. Ama asıl acıyı, farkındaysanız, kendi kendimize veriyoruz.

biraz az. Bayramları insanları izlemeyi çok seviyorum. Çünkü her bayram sanki insanların tamamı hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak üzere uyanıyorlar o sabaha. Herkes tıraşlı, mis gibi kokuyor. Yeni yeni kıyafetler, parlayan ayakkabılar, insanların yüzünde tebessüm, tatlılar hazırlanmış. İnsanlar birbirini ziyaret ediyor. Hatırlanmayan eski dostlar aranıyor. Birkaç gün çok güzel geçiyor. Hep şunu hayal ediyorum. Her gün böyle olsa ne güzel olurdu, değil mi? Her gün insanlar kendilerine bu kadar özense, kendilerini bu kadar mutlu hissetse, hayat her gün bayram olmaz mıydı? Yapabiliriz.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye Sesler devam ediyor. Yollarda da çok dinleniyoruz. Hatta çok keyifli bir yolculuk. Balayı dönüşü dinliyorlar bizi Murat ve Yıldız. Eşim Murat için bir şarkı istiyorum. Şu an size yazdığımı bilmiyor. Onu çok sevdiğimi, o dahil herkes duysun istiyorum. En büyük iyi kim demiş. En güzel, ne kadar mutlusunuz değil mi? Yepyeni bir hayata başlıyorsunuz. Ömrünüz çok güzel geçsin. Huzur dolu, mutluluk dolu, saygı ve sevgi çerçevesinde. Ne güzel yeni başlangıçlar değil mi? İstanbul'dan Ebru da sıradaki parçayı Canım Kocam Fatih'e armağan ediyorum diyor. Meryem, Türkiye'den Almanya Düsseldorf'a dönüyoruz ve sizi severek dinliyoruz. Yollar sizinle güzel. Sıradaki şarkıyı biz gurbetçilere ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyoruz.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: Ne güzel söylemiş Cemal Süreyya. Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar, kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadınlardır derim. Çünkü kadınlar bir toplumda maalesef ikinci planda değerlendiriliyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde daha az maaş alan kadınlar, evin yükünü çeken kadınlar, hatta çalışan kadınlar evde de son derece aktif. Yine evin diğer fertleri o çalışan anneden, eşten hizmet bekliyor. Ne çok işleri var değil mi? Selam olsun kadınlarımıza.

0: akıyor.
1: Maalesef çevremizde bulunan ve kendi kötülüklerinde çok usta olan insanlar var ya, biz zannederiz ki onlar değişti. Öğüt aldılar ya da yaşadıklarından bir pay çıkardılar. Değişen onlar değil, sadece maskeleri. Maskelerini değiştirirler, yeni şartlara hemen uyum sağlarlar, farklı bir pozisyon alırlar ve kendi kötülüklerini işlemeye devam ederler. Tokat'tan selamlar, ben Ümmü Han. Sıradaki şarkıyı eşim Alparslan'a armağan ediyorum. Sizi dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Yasemin Antalya'dan yazıyor. Sizin için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Adana'dan Süreyya, en değerli olan adamıma, Hakkı Karadal'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Sizin için gelsin. Yine...

sorarsanız iki insan ayrıldığında hemen bir yara bandı aramamalı. Bir süre yalnız kalmalı, sakin kalmalı. Çünkü iki taraf ya da iki taraftan biri bu hatadan dönmek istediğinde o köprüler çabuk kurulabilmeli. Öyle düşünüyorum. Hızlı hareket etmemek lazım ayrılıklardan sonra. Konya'dan Nagihan, hayatı sorguladığım şu saatlerde hayatımı hatamla doğrumla kabul ediyorum. Bana da güzel bir şarkı armağan eder misin demiş. Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Nagihan, hatasız insan varsa bana göster. Omzumda taşıyacağım. Böyle bir insan yok. Daha doğmadı ve doğmayacak. İnsan demek hata demek zaten. Hata yapan. Askerde olan nişanlımı armağan ediyorum, Nurullah Ulaş'a. Askerimize selamlar.

0: Denizli Buldan'dayız. Ercüment sıradaki parçayı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Giresun'dayız şimdi. Sizi hem gündüz hem gece büyük bir keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız. Buradan eşim Ahmet'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İyi ki benim eşim, can yoldaşım. Fransa'dan yazıyorum. Ben Rahmi. Güne ve size selam olsun. Tüm Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum diyor. Biz de Fransa'ya selamlarımızı gönderelim. Ankara Kızılay'dan taksici Uğur Semih Erdal. Sıradaki parçayı tüm taksici esnafına armağan ediyoruz. Saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden. Hem taksicilere hem Arbas'ta şoförlerine. Bizi sevdiklerinize, meslektaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın, olur mu? Bu şarkı size armağan olsun.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

Ne diyordu şair? Biter biter hepsi biter. En sonunda ben de biterim, olur biter, öyle miydi? Kahramanmaraş'tan Elif sıradaki şarkıyı dayım Süleyman Bolat'a armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den İslim sıradaki şarkı en değerli varlığım canım eşim İsmail'e gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Bolu'da sizi dinleyen eşim Yetkin Gültekin'e armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı dinleyicimiz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Çok fazla mesaj var tabii. Yalova'dan dinliyoruz. Aspin ve Eflin sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle Yalova'ya da armağan edelim bu duygusal şarkıyı. Bizim için Rubato seslendirecek.

0: Konya'dayız. Kudret Kaya sıradaki parçayı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Lütfen okuyun. Uşak'tan Kars'a armağan eder misiniz? Ahmet'ten günay dostuna. Geceniz güzel geçsin demiş, teşekkür ediyoruz. Dostlar arasında da bir köprü kuruyoruz böylelikle. İstanbul'dan Ebru sıradaki parçayı eşi Fatih'e armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Zehra Yıldırım, eşim Müjdat Yıldırım, yoldaşım, ömrüm, her şeyim. Ona armağan ediyorum, onu çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu gece beyler de hanımlar da döktürüyor. Ama ne güzel bu mesajlara şahit olmak ve okumak. 74 yaşındaki kaynanam İmren Güler de sizi dinlemeye başladı. Fikret Güler'e, kaynanama armağan olsun. Antalya Serik'ten Cem'de Cemile Güler. Teşekkür ediyoruz.
1: Konuş bir şeyler söyle, yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de, bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle, yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de, bu aşk yürümez.

Ve böylelikle bu haftanın da sonuna geliyoruz bizim değerli dinleyenlerimiz. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. İster tatil yapın, ister çalışın, hiç fark etmez. Hem mesainiz güzel olsun, hem tatiliniz güzel olsun. Artık yazın son haftaları diyebiliriz. Gerçi sıcaklıklar birden düşmüyor ama siz de hissediyor musunuz bilmiyorum. Böyle Ağustos'un sonlarına doğru rüzgarla beraber sonbaharın kokusunu alıyorum ben. Yani o yazın kavruk sıcağı yerine daha ılık bir iklime geçiyoruz. Pazartesi Allah'ın izniyle görüşeceğiz.

Paras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor. Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

ne kötü bir histir bu ya. Bir şeyi boşuna yaptığını fark etmek. O her neyse. İnsanın harcadığı emeğin, hayatından giden çok kıymetli zamanların heba olması. Allah bunu dedirtmesin, değmezmiş dedirtmesin. Bunun yolda dikkatli yaşamaktan geçer. Allah da bu konuda bize yardım etsin. Bana da yardım etsin, sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Dinleteceklerim var, anlatacaklarım var. Ama tavsiyem, radyonuzun sesini açmanızda fayda var. Eğer imkan varsa, yoksa yapacak bir şey yok. Talha Bora Üge ben. Gölgesizlerle programındasınız. Gündüz 14, gece 24 yayındayım. Sürekli dinleyicilerimiz var, var olsunlar. Aramıza yeni katılanlar var, artık eksik olmasınlar. Şöyle içerilerden bir merhaba, sesimi duyan her yana.

Tabii çok doğal olarak bu eski şarkıları dinlediğimde sizin gibi hatıralara dalıyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Bir dik duruşun. Bazen diyorlar abi, işte iltifatlar ediyorlar. Duruşun var, bunun için seviyoruz diye. Sadece bende değil, hepimiz için bir dik duruşun, kaç yenilgi, kaç gözyaşı, kaç kalp ağrısı ettiğini bilemezsiniz.

0: kalır gibi.
1: Günün birinde son yemeğini yiyeceksin. Bir çiçek mi kokladın bir yerden geçerken? O son çiçek olacak kokladığın. Çok sevdiğin bir arkadaşınla ayrılırken sarılacaksın ama o son sarılışın olacak. Ama senin hiçbirinin son olduğundan haberin olmayacak. Düşünsene. Bu nedenle sevdiğimiz ne varsa tutkuyla yapmalıyız. Kalan yıllarımızın kıymetini bilmeliyiz. Çünkü ne zaman biteceğini bilmiyorsun.

Bazı insanlar görüyorum, yaşı ileri bir beyefendi, bir hanımefendi için de böyle ama özellikle beyefendilerde kendini çok daha gösteriyor. Abi yaş almış, bir büyüğümüz, fakat nasıl temiz biliyor musun? Nasıl böyle düzenli, nasıl pırıl pırıl kendine bakıyor belli. Burada bir parantez, insanlar şu an beni duyanlar ya gölge, imkan meselesi biraz da diyebilirler. Onu ayrıca konuşuruz ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. İnsan kendine iyi bakmalı. Çünkü iyi bakmaya başladığı zaman daha iyi hissetmeye başlar. Daha iyi hissetmeye başladığında ne olur? Daha iyi görünür. Hatta daha iyi şeyleri kendine çekmeye başlar. Bak burası daha önemli.

Sıradaki şarkı dünyadan uzak diyecek. Çoğu aslında uzaklaşmak istiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri şu. Biraz sevgi gösterdiğin kim varsa ne yapıyor? Değer verdiğini hissetti ya, bunu suistimal ediyor. Değil mi? Veya samimiyet mi gösterdin? Karşı taraf bir türlü haddini bilmiyor. Bir bakmışsın aşmış. Ya biraz olsun elindekinin kıymetini bilsin diyorsun değil mi? Çevrendekiler. Yani bu benim zaten elimde rahatlığıyla değersizleştirmesin. Ama malum bir deyim vardır, insan çiğ süt emmiş derler. Belki de beklentiyi çok yüksek tutmamalı ve dikkatli olmalısın. Dikkatli olmalıyız.

bazı insanlar herkesle muhatap olmazlar. Ve başkaları böylelerine der ki kendini beğenmiş. Hayır. Aslında böyle insanların çoğu kendini korumayı öğrenmiş insanlardır. Belki sen de ben böyle tarif edince ben de öyleyim. Herkesle muhatap olmuyorum. Ve bunun nedeni kendimi korumayı seçmiş olmam diyorsun. Ve işte sen de ben de böyle olanlar şöyle bir ortak özellikleri vardır. Kalplerine girmek zor ama gözlerinden düşmek kolaydır.

sorsam, unutmak dendiğinde aklına ilk ne geliyor? Belki hemen unuttuğum biri geldi. Unutmak istediğim bir olay. Fakat önce unutmanın ne olduğu gelmeli. Şu açıdan hiç düşündün mü bilmiyorum. Aslında unutmak diye bir şey yok. Ya sen bir insanı unuttum dediğinde bu ne? Şu. Aslında ona yüklediğin bir anlam vardı ve sen artık o anlamdan vazgeçtin. Anlatabildim mi? Bak düşün.

Diyor ki Ankara'ya kar yağıyor, gözünde yağmur, sevenlerin kaderi hep böyle mi olur? Senelerde çektiğim çile arşa yol olur. Ah, felek vurmuş. Sen vursan ne olur? Bir zalime gönül verdim, gülmüyor yüzüm. Nasıl bağlanmış yüreğim, geçmiyor sözüm. Hem garibim, hem yetim, hem öksüzüm. Dert, kahır, çile, elde var hüzün. Buymuş be kaderim. Gülmedi gitti, canımdan çok sevdiğim yar sevmedi gitti. Yar al canımı, dayanmaz oldu gayrı.

Ya şöyle bir türkü albümü yapsa. Vallahi. Sevgili dostlar, bizim çırak ustayı sürekli gözlemliyor biliyorsunuz. Her hareketini, her davranışını ve bir gün dayanamıyor diyor ki, usta be, bakıyorum diyor, seni incitiyorlar, kırıyorlar, kızdırıyorlar. Sen hep iyisin. Karşılığında hiç kötülüğünü görmedim millete. Nasıl bu kadar iyisin insanlara karşı? Ve ustanın verdiği cevap, evlat, çünkü insanlar bana iyi davranmadıkça iyi davranmanın kıymetini anladım.

0: Bahtiyar Üves Sakarya, Hasan Erzurum Palandöken'den, Sadullah Yolcu Manisa'dan, Yavuz Poyraz Çömez Konya Çumra'dan, her yerdeyiz.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

programımın bu dakikasında bir hayat dersinden bahsedeyim. Yaşanmış bir meseleden örnek vererek. Diyor ki ünlü dövüşçü, ki Müslüman oldu, adı Melik Abdülaziz oldu biliyorsunuz, Mike Tyson. Anlatıyor, diyor ki ilk dövüşüm için sadece $500 kazandım. Ve bu parayı biri cebinden çıkarıp verdiği için oldu. Hiçbir zaman para için savaşmadım. Ama diyor bir gün para için savaşmaya başladım. İşte o zaman kayboldum ben. Adam yaşadığını anlatıyor. Ve hakikaten böyle. Kaybeder adamı.

Az önce en yeni gelen mesajlardan okudum Facebook sayfamda. Hadi adınızı, şehrinizi yazın paylaşımın altına bakıp. Şimdi de ilk gelenlere bakayım. Hakkaniyetli olalım. Mesela ben hadi yazın dediğimde ilk yazan Kocaeli'den kuaför bir kardeşimiz Mehmet Dört Kardeş. Kahramanmaraş Muhammed Zeki. Trabzon'dan Nuh Bayraktar.

Mesajlarınız yağıyor. Hadi biraz daha bakalım. Makbule gelen Ankara'dan Marmaris'e doğru seninle birlikte diyor. Yolunuz açık olsun. Çanakkale'den Aşeka'ya, Burdur'dan Himmet Yeşilyurt, Gaziantep'ten Hilal Ayaz, Alanya'dan Gurur Tütüncü, İzmir'den selamlar demiş Muammer, Yüz Temur Karslıymış ve Almanya Kassel'den Mustafa Bey. Selam hepinize. Radyo 7'de gölgede kalmaya devam edin.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: Sormuş, demiş adalet var mı? Cevap vermiş, külü var lazım olursa. Demiş ki külü ne yapacağım? Cevap vermiş, yandığını kanıtlarsın.

0: o günleri.
1: Ya insanım ben. Yanıyorum. İnsan görünmek başka, insan olmak başka. İnsanım diye niye vurguluyorum? İnsan başkalarının acısını da hissedebiliyorsa, onlar için de yanabiliyorsa o zaman insandır. Ve benim kalbim acıyor. Şu kainata bakıp da bu kadar Allah'ın sonsuz lütuf ve nimetlerine gark olup da hala onun emirlerine burun kıvıran, görmezden gelenler için kalbim acıyor. Hani böyle biraz da fıkralaştırarak anlatırlar ama çok şey anlatır. Soruyorlar bir tanesine, diyorlar hangi dine inanıyorsun? Cevap veriyor alay ederek, ben hepsine inanıyorum. Demişler lan nasıl oluyor? Cevap veriyor. Ahirette yerimiz garanti olsun. Doğru. Doğru, cehennemi garantiledin. Şimdi kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğunu ancak Allah bilir. Ama bir adam böyle alay ediyorsa doğru, yerini garantiledi.

mesajlarınız. Mersin'den Ayhan Genç, Almanya'dan Sedat Acar, her yerdeyiz. Leyla Akay, yalnızlığıma bir ses bir yoldaşsınız demiş. Kayseri'den Hacı Keskin, ne çok sevenim var çevremde, bir bilsen diyor. Çok şükür, sevdirene hamdolsun. Çok ağladım, kafam yerinde değil. İş yerinde dinliyorum sizi demiş Nadide Hanım. Ve Manisa'dan, evet Manisa'dan Mehmet Gönül, selam olsun, ayrılmayın.

Neşet Baba'nın merhum muhteşem türküsünü sevgili İsmail Altunsaray'dan dinledik. Ya hani ben programı şu an kaç dakikadır dinliyorsunuz bilmiyorum. Bir ara cehennem mevzu geçti. Bir ayet gördüm. Ya bu hakikaten bilmemiz, düşünmemiz, üzerinde durmamız gereken bir ayet. Diyor ki o gün cehennem ateşine itilip atılırlar ve sonra onlara şöyle denir: İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur.

Yine devamında 16. ayet miydi? Ben şu bu okuduğum Tur'un 13. ayeti. Of. Ve diyor ki yanıp kavrulmak için girin şimdi oraya. Artık diyor ister sabredin ister sabretmeyin. Allah Allah. Şimdi ben programda genelde olumlu düşünmenin gücünden, genelde müjdeleyen böyle bir tarzım vardır. Ama sevgili dostum, ödülü bildiğimiz kadar cezayı da bilip hissedersek tavırlar değişir. Hani bazen diyorlar ya o cehennem ateşi diye bir şey yok. Pişmanlık ateşi var. O diyor somut değil, soyut bir şey. Lan diyor içine atılacak, kavrulacaksınız. Daha ne desin Allah? Daha sana ne desin? Ve ne diyor? Öfkeye bak Rabbimizin. İster sabredin ister sabretmeyin.

Herhangi bir meselede bir başkasını yenen, ona galip gelen bir anda şöyle bir zanna kapılır ki Allah muhafaza, ben der kudretliyim. Yani maddi ya da fiziki bir şekilde kendini kudretli görür. Böyle ilan eder. Halbuki kuvvet başkasını yenmenin adıdır. Ama kudret insanın kendini yenmesinin adıdır. Nefsini yenebildin mi? Kendine söz geçirebildin mi? Bir yanlışa dur diyebildin mi? Durabildin mi? O zaman belki biraz kudret vardır.

İrfan ehli olmak güzeldir. Ama zordur. Neden? İkisinde de insanı bilme meselesi var. Halbuki insan çok büyük bir bilmece. İlim, sevgili dostlar, insanı başkasını bilmesidir. Ama irfan, insanın kendini bilmesidir. İrfan ehli olmak daha bir zor sanki.

Neyi özlüyorum biliyor musun? Sokakta maç yapardık. Toprak sahalarda, mahallede misket oynardık. Abi acayip terler ve susardık. Öyle damacana şu bu değil. Sokakta çeşmeler olurdu. Oradan böyle hortumdan veya çeşmeye ağzımızı dayayıp kana kana su içerdik. Öyle su içmeyi çok özlüyorum.

Of of, cümleye bak, cümleye. Hatta üzerine konuşmayayım, bu cümleyi söyleyeyim, diğerine geçelim. Mesajlarınızı birazdan okuyacağım. Diyor ki, yüreğimdeki yangından üşüyen umutlarım var. Allah Allah. İşte gel de bu programı kısık sesle dinle.

Şüheda Ferik demiş ki akşam saatlerine kadar sokakta oynayıp eve gidince babamın bu saate kadar neredeydin diye azarlamasını özledim. Çok güzel. Ya diyor ki keşke yaşasaydı da yine azarlasaydı abi. Çok güzel mesaj değil mi ya? Ve Kadir Yaşın diyor ki teknolojinin ve hayat telaşının daha az olduğu, basit mutlulukların değerli olduğu günleri özlüyorum. Abi ne kadar kıymetli mesajlar geldi ya. Vay be, süpersiniz. Evet. Avusturya'dan Ömer Tokkaş. Çocukluğuma ait özlediğim çok şey var. Ama en çok özlediğim korkusuzca sokaklarda oynamak. Bak bu da önemli. Artık çocuklarımızı sokaklara salamıyoruz değil mi güvenle? Ne acı. Ne acı.

Basit bir insanla kişilikli, karakterli bir insan arasında çok fark sayabiliriz ama en barizini söyleyeyim, öyle devam edelim. Basit insan kıymet verdiğinde seni ezer. Bunu seni ezmek için kullanır. Lakin karakterli, kişilikli insana sen değer verdiğinde o değer gördükçe seni yüceltir. Seninle beraber kıymetlendiğini bilir çünkü. Kıymet bilir.

herkesin içinde dipsiz bir kuyusu var. Bak. Böyle üzerini sabırla kapatmış kimi. Kimi suskunlukla, kimi gözyaşlarıyla. Herkesin bir derdi var biliyor musun? Böyle kimse dinlemez, anlamaz, kimse takmaz diye anlatamadığı dertleri var hepinizin. Ve herkesin her gece de bir duası var. Ya Rabbi ne olur kabul et diye böyle elini açıp yalvardı. Herkesin. Allah kabul etsin dualarınızı.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok içime sinen bir program oldu, çok şükür. Kavuşturan Rabbime, yine seslenme şerefini nasip eden Rabbime çok şükür. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, Radyo 7'mizde yine buluşacağız. Çünkü bu program hem gündüz hem gece. Ve kapanış duam Gazze için olsun, Doğu Türkistan için olsun, acı çeken kardeşlerimiz için olsun, soykırıma uğrayan, Allah yardımcılar olsun. Dünya Müslümanları bir olup da yardım edemiyor. Zalimleri de kahru perişan etsin. Sevgili dostlar, tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Ki yapmamız gerekenleri ertelemeyelim. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.

umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

yoksun, umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,